Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

aşkı sunarken suçluymuşuz gibi hep susuyorduk. Gözlerin gönlüme aşkı sunarken

0: Abi horoz ne oldu? Horozu niye battırmadınız oğlum bugün? Aa, horozsuz olur mu? Ver aynı adam. Nasıl uyanacağız oğlum biz başka türlü? Ver aynı adam. Ay Allah'ım yarabbim. Abla.
1: Haşim, hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor.
0: Abla,
1: uyan,
0: bir sabahta.
1: Aç kopçeleri.
0: Bir sabahta uyandırma bu abla. Bir sabahta bırak uyusun şu karabı. Hiç acımıyor bu Halil ablanı benim. Bir sabahcık yeter. Haşim, her sabah kalk. Üstadem benim. Üstadem. Üstademe günaydınlar efendim. Radyo Kral'dan hepinize çok günaydınlar. Hafif bulutlu böyle çok hafif serin İskeçe'den, Batı Trakya'dan, memleketimiz Yunanistan'dan hepinize çok ama çok günaydınlar. Buenos diaslar. Ciğer canım. Çok acayip dost olduk Ciğermo'yla, hiç sormayın valla. Günaydınlar efendim hepinize. Poli kalimera sasyolus. Good morning, her zaman olduğu gibi tabii ki. Buenos dias. Belçika'dan Avustralya'ya. Faganacı Yusuf'tan Japonya'ya. Efendime söyleyeyim, Kuşadası'ndan İzmir'e, Balıkesir'den, kulak asma sen onlara, bekle azıcık, dinle şimdi sen beni. Bir dakika, girişimi tamamlayalım, bakacağız ona şimdi. Rus atasözünü unutma dedim. Ey Allah'ım yarabbim. Sabah Rus atasözü. Oğlum yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden yani. Allah'ım yarabbim, bu da bayağı. Efendim hepinize günü. Nerede kaldık? Afrika'da mı kaldık? Nerede kaldık be? Günaydınlar Belçika. Bu sabah ilk mesajım, sabah Raif'e alışıktım. Raif herhalde biraz işleri var, göndermemiş. İsmet gönderdi Belçika'dan. Ya orada acayip bir grup oluşturdu arkadaşlar var ya, yemin ederim böyle. Çok süper üçlü oldular. Üç kişi misiniz İsmet? Üçlü herhalde canım. Yani Ciğermo, bizim ayı boğan Jet Ömer, bir de Ciğermo. Bir de İsmet, yani Bursalı İsmet. Günaydın İsmet'im, günaydın Kral efendim. Yüzün güzel insanları. Bak. Nedim, Ömer, Sezer, günaydınlar. Arzucuğum tabii ki günaydınlar. Her sabah evimize, işimize, yolumuza sesinle eşlik ediyor. Güne sizin güzel enerjinizle başlıyoruz. Dünyanın her köşesine ulaşan bu güzel ses hiç eksilmesin. Emekleriniz, güzel sohbetleriniz ve birbirinden güzel şarkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel yazmış ya. Adam herhalde bütün gece uyumadı. Dur demiştir şu Haşim'e. Susak ağızlıya bir şeyler yazayım. Vay. Herkese huzurlu, sağlıklı ve umut dolu bir gün diliyorum. İyi ki varsınız. Sabahlar sizinle daha güzel. Jet Ömer'ime, Bursa'da minibüsçü yeğenim Sercan'a. Bursa? Ha Ömer de var. Sercan da gruba katıldı. Say İsmet, unuttuk ya. Efendime söyleyeyim. Bursa'da minibüsçü yeğenim Sercan'a ve Ciğermo'ya. İle benden Haşim'e ve Kral FM'in ailesine ve dinleyenlerine. İsmet, ne kadar güzel bir mesaj yazmışsın bu sabah ya. İsmet, bir şey söyle. Evli misin, bekar mısın? Sana ne diyecek şimdi? Ne giriyorsun oğlum özel hayatıma? Üç kişiyiz. Bir de burada Sercan var, minibüsçü. Dört ki biz üç kişiydik. Biz üç kişiyiz. Var öyle bir şarkı. Eyvallah. Sercan'a da Bursa'ya da çok söz selamlar. Günaydın Haşim ve güzel insanlar. Gününüz neşeyle, keyifle ve güzel sürprizlerle dolsun. Sürpriz? Sürpriz mi var? Alman çikolatası mı? İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş Arzu Hanım Mannheim'dan. Bir dakikacık aslanım.

Lay lay lay lay lay. Günaydın şekerim. Mülayimoğlu. Dur bakayım bu Mülayimoğlu. Baksana bu kereme ya. Bakın azıcık, bakın buraya bak. Her sabah bunları niye yapıyorsun kardeşim sen bana ya? Ecel telleri döktürüyor. Buraya bak, buraya bak Allah'ım. Neyse, bunu ben bir arkadaşa da göndermek istiyorum. Günaydın bakalım.

Evli, 3 kızım var. Brey, İsmet Aga. Bak brey, ne araba abicim be, ne araba. Ver bakayım orada, ver. Maşallah, maşallah, maşallah. Allah başlasın İsmet'im, eyvallah, Allah başlasın. 3 tane kızan. Bravo, bravo, vallahi bravo. Bizimkiler dayanamadı, bastılar böyle alkışı hemen. Gaydırı kupak bunlar be, bırak bunları, katastrofa bunlar. Aerobika yapanlar var, aerobika. Onlara da günaydınlar diliyorum. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Oo. İşte bu sabah mesajları harika ya. Bitiyorum bu sabah mesajlarına. Böyle sabahleyin hemen böyle mesajların arasında böyle güzel şeyler geliyor. Baksana be, mesajın güzelliğine baksana be. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Papatya toplamaya çıkmışımdır herhalde büyük bir ihtimal. Günaydın dayı, yap bir şey. Bizi hadi bakalım. Güneyt günaydın. Günaydın dayı, yap bir şey. Saşit bizi, şaşırt bizi bakalım. Doğru mu okudum? Yani biraz şey yazılmış, ben toparlamaya çalıştım. Güneyt günaydın. Kalimera maçlara diye giren abi. Yapes maç diye. Diye okumalar. Günaydın da yap bize, şaşırt bizi. Fotoğraf olarak mı şaşırtayım, müzik olarak mı şaşırtayım? Nasıl şaşırtayım? Orasını pek kavrayamadım, kusura bakma. Good morning, good morning sir, how are you? Yani adamın İngilizcesi bile vallahi Türkçesinden süper ya. Bakanacı günaydın bakalım, Şükrü'ye de günaydınlar. Hava bugün güzel yani, çok sıcak yok böyle, dışarıda rahatlanıp çalışılır. Lakin az önce baktım, cumartesi pazar 35-36 dereceleri gösteriyor. Bir Müjdat Eminoğlu mu var, Eminoğlu dostumuz vardı. Bir ara bir şey hava durumlarını falan yazıyordu, adam meşgul yazın. Tabii ki anlayışla karşılıyorum. Adam bütün yaz bahçesiyle falan uğraşıyor. Meşgul. Bizim gibi oturarak mı çalışıyor? Diyeceğim o ki Müjdat Eminoğlu yazıyordu bize. Ben de az önce baktım meteoya. İskeçe ve bölgesine hafta sonu acayip yine bir sıcak gösteriyor. Hayırlısı diyelim. Dünyadan haberler, magazin haberleri. Trendyol Süper Lig'de bu hafta harika bir derbi var. Hava durumuna değineceğiz. 3 Eylül tarihinde neler olmuş onlara bir bakmaya çalışacağız bakalım. Bakalım ne kadar bakabileceğiz onları. Bunda bak günaydınlar. Başka bir günaydın mesajı var mı? Aydın Ramadan. Aydın'ım günaydın kardeşim. Kolay gelsin Aydın Ramadan. Şaban Şabanov Finlandiya günaydınlar. Yeliz Mehmet Hanım efendi. Çok günaydın. Coşkun Mutuş günaydınlar. Ve Akın Çerkes. Panayır'a gel başla maaşım. Aykan Sıran da orada olacak. Palyapoli'de. Şaşırt bizi. Şaşırt bizi diyor ya. Dondurma mı alayım? Ne yapayım Güneyt? Allah'ım ya. Dur bakalım şaşırtabileceğiz mi Güneyt? Çok... Allah Allah. Şaşırt bizi. Ne diyeyim şimdi ben bu adama da şaşırsın bayağı. Bak buraya Güneyt. Yunus Emre'den güzel bir şey buldum sana. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Şaşırdın mı? Şaşır oğlum biraz.

Tekir, bu şarkı benden size gelsin. Tekir. Allelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
kardeşim benim, yakışıklı kardeşim benim. Büyük Beşiktaşlı. Günaydın canım benim. Annene çok çok selamlar. Tütün tarlasındaysa kolay gelsin. Bu Tekir güzel ya. Güzel şarkıları var böyle. Tam böyle kafaya göre, tamam mı? Yani, ya sabah da dinleyebilirsin, öğlen de dinleyebilirsin. İstediğin saat dinleyebilirsin. Ya. İşte böyle işte avuçta avuçta avuçta geliyor şarkılar arka arkaya. Mehmet Osman'ım, babacığına da çok çok çok selamlar. Çalışanlara kolay gelsin esnafımız. Gerek İskeçe'de, gerek memleketimizde, gerek dünyanın dört bir yanında çalışan esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Balıklar havaya, balıklar tavaya, eller havaya. Öyle olacak bunun doğrusu. Şaşkın aşık, miskin aşık. Ray ray ray ray ray ray ray. Selamün aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun inşallah tüm kralcılara. Ve aleyküm selam. Saygılar, sevgiler, Paris'ten selamlar. Teşekkür ederim ağam benim, Orhan Tuna ağacım benim. Bir tanesin ağam benim. Paris kalktı mı Paris? Günaydın, kalk bakalım Paris. Kalkmıştır Paris be ya. Sefer Usta, günaydınlar. Yani bir şey sormuşlar, ne anladın bu dünyadan diye. Ne anladın bu dünyadan be Güneyt? Güneyt. Marjinal insanlar, marjinal. Vallahi billahi marjinal. Ha bakalım, günaydınlar. Bu arada Gümülcü'den Balıkçı Ali çok selam söylemiş bana. Kim demiş bu bayağı? Bütün ben bunu dinleyen burada be. Bu kapçık ağzı sabahtan başlıyor. Öğlene kadar car car car car car. Arkadaşlar demiş bizim köyden o Karaçanlar. Lan onu çok selam söylüyorsun ona. Balık ısmarlayacağım demiş. Balıkçı Ali.

Edirne'den Kars'a vallahi bile bak, Jüpiter'den Mars'a. Hani orada da hayat varsa bizi dinliyorlar. Halal olsun be vallahi. Orada da bizi dinliyorlarsa halal olsun be. Sokrates boşuna mı demiş? Hey Pan Metro Aristan diye. Ya Mehmet Osman. Mehmet, Sokrates'i tanıyorum Mehmet. Bacanam hoş geldin bakalım. Bacanam İstanbul Mannheim, küçük Mannheim. Küçük İstanbul Mannheim'de geldi. Bacanam benim. Marabayım bayam. Maraba bakan be Bacanam. Ben Grom'dan Donat da Udre. Patrona ver azıcık kulaklığını, ver ona söylüyorum. Sana demiyorum. Geçen gün diyor patronun bir kavga bir gürültü diyor. Ben ona küfür ediyorum diyor. Türkçe, Bulgarca, o bana küfür ediyor diyor. Almanca diyor. Arkadan radyodan sen çıktın diyor. Grom'dan Donat da Udre.

Yanında kimler var abi diye söylemişler. Niye oğlum? Niye şey yapacağız? Piknik mi yapacağız? Tüm Kanatım ailesine selamlar. Almanya'dan Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar, Gumburla, Sarınç, Gizikli köylerine çok çok selamlar. Bulgaristan'da Kırcali, Deli Orman, Haskova. Şevket Veli günaydın. Merhaba bacanan benim. Merhaba enba. Yaşa bacanak. Hep beraber baya. Sokrates'i bilmem. Sokrates bilmem abi. Bizim köyde bir müftü var. Sokrates de neymiş? Aa, Mehmet Osman. Enida oti uzenida. Bak Sokrates etsileyi. Enida oti uzenida. Bak. Bu ne demek biliyor musun? Hadi kolay gelsin Mehmet Osman. Mehmet Osman, şimdi kimsecik duymadan söyle bakalım, bu Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne olacak be bu hafta? Ha? Cumartesi oynuyoruz galiba, ha bakayım. Var mı bir tahminin öyle, ne olur Fenerbahçe Beşiktaş derbisi diye? İrfan'ım hoş geldin dayı, günaydınlar bakalım. Anladım adı. Hayırlı programlar, kolay gelsin dayı, ağzına kolaylık demiş. İrfan, Beşiktaşlı İrfan. Oh, benim canım kardeşim, benim Beşiktaşlı İrfan'ım. Ağzına kolaylık. Tamam canım, ağzımıza kolaylık. Marjinal insanlar, hep söylüyorum, marjinal insanlar ya. İrfan'ım ne olur derbi? Cumartesi günü derbi ne olur? Var mı bir tahminin? Ne güzel demişti bizim Süleyman Saba ya, değil mi? Bizim efsane başkanımız Süleyman Saba. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz demişti, değil mi? İrfan'ım benim, canım benim. Günaydınlar bakalım hadi. Guten Morgen, alles schön. Dur, Ömer de bir şeyler yazmış. Hemen onu okumam lazım. Bir dakikacık. Ömer neredesin Ömer? Jet Ömer'im burada. Günaydın Haşim abi. Birazdan patron gelecek. He. Sonra damlarım. İyi yayınlar. Dilerim bütün seni dinleyen herkese Jet Ömer'den selamlar. İlet, görüşürüz demiş. Patron var şimdi, o yüzden yazamıyorlar onlar. Ondan dolayı. Günaydın bakalım. Mesele yaşarken omuz vermekti. Ölüyü taşımak zaten sünnettir. Günaydın sıra, iyi yayınlar. Şampiyon Galatasaray demiş. Şş, yeter be sıracım be. Yeter be. İranlı bilim adamları ne diyor sıra biliyor musunuz sen? Sıramın zaten bünye dünden razı, tamam mı? Biz hep hazırız. Neyse hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Allah önce iyilik sağlık versin Cem'i cümlemize. Gerisi kolay. Benim kurtlar nerede? Tüysüz kurtlarım benim. Tüysüz kurtlar. Ya bir de şey diyordu bizim Süleyman Seba. Hani Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlık bir değer manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi bir insan olmaktır. Ondan sonra kupalar gelir. Haklı değil mi? İlker Sıracım, Süleyman Baba, Süleyman Seba.

Radyo Kral'dan bütün sabah dinleyicilerine, sabahın kurtlarına, dişi kurtlara, erkek kurtlara, alfa kurtlara günaydınlar. Şaba. İskoçya'dan Belçika'ya şaba. Almanya'ya şaba.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: ...57 yaşındaki Jennifer Lopez'in fiziğini gören dönüp bir daha bakmış. Ne kadar, kaç yaşında? 57 yaşında. Bu ne biber tarlasına gitmiş, ne karpuz toplamış, efendime söyleyeyim, ne tütün kırmış, ne tarla sulamış, ne mısır çapasına gitmiş, kan yaşıyor olmuş. Bir şey yapma, bir şarkı söyle orasını burası. 57 yaşında Jennifer Lopez. Daha ne olsun anacığım? Bunlar bir şey yapma, bir şarkı söylüyorlar. Bunlar gece hayatı falan böyle. Ondan sonra 57 yaşındaki Jennifer Lopez'in fiziği görenleri şaşırtmış. Bir daha bakayım ben. Oradan çevirin azıcık, bak fotoğrafı çevirseniz alan. Yani. Gelsin bakalım, çalışsın sıcaklarda tarlada, boya badana işleri yapsın bakalım. O zaman ben göreceğim o Jennifer Lopez'i. Yeah, öyle. Adım adı. Bir de bunlar nerede tarafında estetik meslek vardır adım adı, değil mi? Dur bakayım göğüsler. Var var var. Günaydın Kalimera, bol olsun. Kalimeran bol olsun Aşım abi demiş. Güray Çilingir Almanya'dan. Güray'ın teşekkürler. Dortum Nurdan abi. Nurdan Mümün abim günaydınlar demiş. Nurdan Agacım benim. Aga. Günaydın Maya. 2. Mars'tan selam Aşım abi. Ağam. Tüydü mü haberlerde Karadeniz'de iki gemi vuruştu. Onu dün çarptık. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşım Agam. Raif Ahmet Sibel. Günaydın. Günaydın Aşım abi. Hayırlı yayınlar. Bir de Beşiktaşlara çok selam olsun. Can Türk Hikmet. Bir de skor ver bakayım Can Türk'üm. Bir de skor ver. Cuma günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne olur? Ver bakayım. Ne olacak? Yes. Tamam. Saygılar Gürkan abiciğime de, çok çok saygılar. Günaydın Sevinç Market, günaydınlar diliyorum. Hacı Bedel, günaydın Aşım Agam, günaydın bakalım Hacı Bedel'im. Günaydın çocuklar, neredesiniz siz be? Dün bayağı bir böyle söyledim, günaydın. Barış Kalfa. Barış Fenerbahçeli, şimdi bir şey soracağım. Bir skor ver bakalım diyeceğim Barış'a da, bakalım ne yazacak. Kalfa Barış, günaydın, bir skor ver bakalım. Günaydın, güzel bir gün olması dileğiyle demiş Ayşe Hüseyin Hanım efendi. Ayşe Hanım geldiniz mi? Tatilde misiniz? En son konuştuğumuzda tatil planları falan yapıyordunuz ya. O yüzden söylüyorum. Dedem hep derdi ki armut aldım ağaçtan, kan damlıyor bıçaktan. Senin gibi yarım olsa iki tane karpuz keserim. Ya öyle bitmiyor da işte, ben öyle bitirmeye çalıştım. Dedenin ellerinden öpüyorum. Kıymetli kardeşim, çok değerli vatandaşım benim. Ne bu be, politikacılar gibi vatandaş. Teşekkürler, hemen dönüyorum. Hemen arıyorum, bir dakikacık azıcık. Bir şey mi dedin abi, duymadım. Adımı duydum son saat. Dedim ki Mehmet Osman, cumartesi günkü derbiye bir skor ver dedim bakalım. Sen de nereden dinliyorsan artık Mehmet. Ondan şakır diyorsun sen. Ben de diyorum, benim sıram bülbül yumurtası mı içti sabah sabah? Ne şakırdım acaba sıracığım? Görmeyeyim misin ne oluyor orada? Sabah sabah böyle bir iki tane kıymetli dinleyicim var, gönderiyorlar bana. Ondan ben de gaza geliyorum. Mehmet Osman 3-1 demiş, Fenerbahçe maçı alır. Mehmet, seni buradan koştururum Kavala'ya kadar. Kavala yakın. Serese kadar koştururum Mehmet seni. Kendine gel lan. Karadeniz'de değil Marmara'da çarpıştı gemiler. Bak, Karadeniz'de değil Marmara'da çarpışmış gemiler. İsmet ne oldu, patron kaçtı mı? Patron zıydı mı? Sizin patron Türk mü, Belçikalı mı oğlum?

0: geliyor sana.
1: Alem bir tanesiniz. Bir tane ibret alem için bir tanesiniz vallahi. Güzel insanlarsınız be. Ne diyeyim? Abim günaydınlar. Bakalım beya demiş Mesut Kaptan. Günaydın baya. Nasılsın bakalım? İyi be, iyi Allah. Hamdolsun valla, çok şükür. İyiceyiz be Mesut'um. Hadi böyle yuvarlanıp gideceğiz. Derbi 1-1 veya 2-2 maç berabere. Sizi öyle kurtarıyor tabii Galatasaraylılara, değil mi? Berabere bitsin de biz de 3 puan alalım. Beraberlikten kalan 2 puan da aldık mı 5 puan ilerideyiz. Napreş. Yok öyle 3 euroya 5 tane köfte. Ya o maçı alırız ya da o maçı alırız. Haşim abi, gerçekten tek isteğim güzel ve zevkli bir maç olsun. Artık futboldan alamadığımız şey maçlarda zevk yok, heyecan yok, ruh yok.
2: Bravo.
1: Bravo Mehmet'im. Vallahi açan anlamışsın. Açan anlamışsın kardeşim, bravo, helal olsun. Sen bir de bizim zamanımızda 1980'li 1990'lı yıllardaki maçları bir izleseydin. İnternette varsa videolar falan bir izle kardeşim. İşte o adamlar öyle çok paralara falan oynamıyorlardı. Forma için oynuyorlardı, forma için. Vallahi ayakkabıları bile yoktu adamlar. Hey, hey. Futbol izliyorduk o zaman. Ne Barcelona'sı, Real Madrid'de o zaman etipif onlar yoktu. Biştao Bükreş vardı, Romanya takımları. Ha, ordu takımıydı bunlar Osman'ın, tamam mı? Ordu, disiplinli adamlar. Real'e o 6 tane atarlar, Barcelona'ya 5 tane atarlardı. Vallahi bak samimi söylüyorum, aç bak gör videolar varsa. Adamlar top oynuyordu candan ciğerden. Şimdikileri bırak be, Jennifer Lopez gibi. Cengiz hoş geldin, günaydın. Münih geldi, günaydınlar Münih. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Yayınların bol olsun Haşim. Guten Morgen kolega. Aa kolega. Çok uzun zaman oldu bu ismi duymamıştım Cengiz. Kolega. Alles schön kolega. Sağ olasın. Danke schön kolega. İşi aldığımız kişi Belçikalı. Felaket Türkçe biliyor. İstiklal Marşı'nı bizim gibi okuyor. Bir gün video atarım. Vardır onda bir babası onun. Türk olmasın belki. Bir kaçak olmasın da ismi. Ciğermo nerede bugün? Ciğermo. Ciğermo buenos días. How are you today my friend? Çok kanım ısındı bu ciğermeye var ya İsmet kardeşim benim. Bursa. Bursa'ya günaydınlar. Adam İstiklal Marşı'nı biliyor, Belçikalı. Babası Türk'tür kesin. Vay dayıcım benim, hoş geldin benim. Barazlı Osman dayım benim. Agam benim be, bir tanesin be. Seviyem sana. Osman aga, bu 57 yaşındaki Jennifer Lopez'in fiziği gören dönüp bir daha bakıyormuş. Bir yorum yapmak ister misin? 57 yaşındaymış halam, şey ablam. Cem Yılmaz ne oldu bu arada ya? Lay lay lay lay. Günaydın bakalım. Maç kesin berabere biter. Yoksa biz 5. kez üst üste şampiyonluğu nasıl alacağız? Sizin canınız öyle istiyor değil mi yani? Beraber işte derbisi berabere bitsin. Oradan puanları kapanır. Hop Osman Aga, Osman Aga. Barış Kalfa yazmış. Fenerbahçeli kendisi. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1 diye yazmış. Hafta sonu skoru. En fazla Beşiktaş yener 5-2. Fenerbahçe sıkılma. Haşim Agam cuma günü ben dua yapacağım cumartesi günleri için. Tutuyor mu senin duan, nefesin kuvvetli mi oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım işimiz ileri, şeytan geri kısmetse. Aslıcığım günaydın, hoş geldin. Ciğerme'den bir fotoğraf geldi. Dur göreyim bakayım şu adam bir kere ya. Vallahi. Günaydın abi, nasılsın, kolay gelsin. Kırköy'den selamlar. Teşekkürler Aslıcığım, sana da kolay gelsin. Ama bugün dışarıda çalışmak için iyi yani, bulutlu falan böyle serin, çok fazla sıcak değil. Bugün çok enerjik gördüm seni. Gece güzel rüyalar gördün sanırım. Nereden anladın lan güzel rüya gördüğünü? Hayır olsun. Vallahi billahi. Hacı Beden nereden anladın lan? Harikasın. Aslanım hoş geldin Aslan. Dur şimdi skor tahmini yazacak Aslan Fenerbahçe maçı için. Bir olsun, Beşiktaşlı olsun. Aksini beklemiyordum zaten. Bülent Ersoy öpsün seni Aslan Çarıkçı. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Sağ ol canım benim Aslanım. Çarıkçı sana da kolay gelsin. Celalettin Agam hoş geldin. Yapayım bu sporu be. Vallahi bile yapayım. Aerobika yapanlara kolay gelsin bakalım. Hey. Günaydın, günaydınlar Kanal FM'in ve köyümün yakışıklısı. Bu sabah maşallah keyfimiz çok yerinde. Hep böyle olsun inşallah. İnşallah dayıcım. Cümlemizin keyfi böyle olsun. Agam benim. Ne kadar güzel insanlar var sabahleyin yazıyorlar ya. Leyla Hanım size de günaydınlar. Serkun günaydın.
3: Bir ölen geri gelmez bir de güven kaldı.
1: Bir ölen geri gelmez bir de güven. İnsanlara güvenir misiniz? Hani kimisi der ya, ya insanlara güveneceğim, hayvanlara güvenirim, daha iyi güvenirim. Ah, Yeliz Mehmet hanımefendi geldi. Hoş geldiniz Yeliz Hanım. Aç aç program yapıyoruz Yeliz Hanım. Krepleri sabah sabah göndermişsiniz gene bakıyorum. Guten Morgen Haşim, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun o güzel fincandan. Güzel tabloyla birlikte, içilen suyla birlikte afiyet olsun. Sabah kahvelerini yudumlayanlara da günaydınlar. Dünyanın merkezinden. Aç aç program yapıyoruz. Aç aç program yapıyoruz Yeliz Hanım. Pazartesinden beri kimse yazmadı günün yemeğini. Ne Arzu yazdı, ne sen yazdın. Ah ah. Arayacağım şimdi Jennifer Lopez'i, dur bakalım. Sorayım ona, Jennifer ablama ne pişireceğiz bugün diye. Genius Me, yabancı dil eğitim merkezi. Efendim, kayıtlar başladı. Çok kısa zamanda yeni eğitim öğretim yılına da başlayacaklar. Genius Me, bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle çocuklarınızı ve sizi güçlü bir dil eğitimine hazırlıyor. Çünkü onların 25 yıllık tecrübeleri var. Dile kolay. Genius Me, Kendrokson Anglosan yabancı dil eğitim merkezi. Belediye binasının arkası, postanenin yanında Gökçeler'de Seloro'da. Hemen telefon numarasını da tabii vereceğim. Genius Me olarak Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Yabancı Dil Eğitim Merkezi Kendrokson Anglosan. 694-0085-990. Kayıtlar devam ediyor. Bilgi alabilirsiniz. Genius Me ile alakalı kolaylıklar diliyorum oradaki öğretmenlere. Good morning my teacher. Alemin çok sana yakışıyor, yapıyorsun bu sporu. Aynen, vallahi doğru söylüyorsun, az önce dedim ya. Yani ablam ne tarlaya gitmiş, ne tütün kırmış, ne fabrikada çalışmış efendime söyleyeyim. Ne boya badana yapmış, ne fayans plakaki döşemiş. Döşeyememiş, döşemişler yani. Lopez ablaya tabii ki bakarlar, iki sallayıp bir şarkı söylemeyle vücut yıpranır mı hiç? Yıpranmaz. Daş gibi dayı, vallahi daş gibi ya. Gir bak, gir.

Rahmetli Raif dayım vardı, Karaçanlar'da bilirsiniz. Kendisi çok değer verdiğim bir insan, çok tecrübeli, yaşam tecrübesi olan bir insandı. Bir gün tıraş olmaya geldi. Yaş 85-86 o yaşlarda. Böyle çok da güler yüzü, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Ya dedim Raif dayı, ya bizim o zaman yaş kaç işte, 20-25. Kendisi hayata felsefesine girmeye başlamış, başlamamış. Aydın'ın elini öptüm. Nasıl tıraş olacaksın dedi. Sen bilirsin işini dedi. Eyvallah dedim. Neyse tıraş böyle devam ediyor. Şak şak şak makas oynatıyoruz. Rahmetli. Ya dedim Raif dayı, bir şey soracağım sana. Sor bakalım kızan dedi. Böyle. Bak ne soracaksın, dikkat et dedi. Ya dedim Raif dayı, bak yaş kaç olmuş? 85 falan oralarda. Nasıl geçti dedim bu ömür? Abo bir durdu şöyle İsmet. Raif dayım bana şöyle dikkatli dikkatli bir baktı. Aşim dedi, inan dedi, bak bu yaşa geldim dedi, sanki 3 gün gibi dedi. Dün doğmuşuk dedi, işte askerliktir, evliliktir, tarlalar falan, işler güçler, o zor yıllar. Bir bakmışsın 85 dedi, çok çabuk geçiyor ömür dedi, kıymetini bil dedi. Allah rahmet eylesin, güzel insanlardı Raif dayım, Hasan dayı. Vay be, ne insanlar vardı be. Bizim bildiğimiz insanlar, yetiştiğimiz insanlar. Allah rahmet eylesin.

Gökhan'ım günaydın, canım benim Gökhan Pile günaydın. Aylin'im günaydınlar kardeşim, kolay gelsin, günaydınlar herkese. Eyvallah içmedim, teşekkür ederim, sağ olasın. Çok güzel sizinle böyle konuşmak. İngiltere geldi Karabela Hüseyin Banderas, günaydınlar. Nasılsın, iyi misin? Kral Efem'in adamı demiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Sana da çok çok günaydınlar İngiltere. Sometown Town. Ali Bey hoş geldiniz. Günaydınlar Ali Bey. Hoş geldiniz, kolay gelsin.

0: ve daha fazlası için dinlemede kal. Lider Radyo.
1: Her şey ve daha fazlası için dinlemede kalın. Dinliyorsunuz, teşekkür ederiz. Muhabbet burada, gırgır burada. Magazin burada. Jennifer Lopez. Hayır, Jennifer Lopez yok. Biz bizeyiz. Bırakın Jennifer Lopez'i. Rica ederim, günaydınlar hemen bir bakalım. Arzucuğum günaydın, tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer mesajları bir verin, bir okuyalım onları. Ondan sonra sponsorumuzu okuyalım ve şarkılarla devam edelim. Bugün şarkılar sanki ekstra bana geliyor gibi. Helal olsun sana. Halal olsun bütün şarkılar sana Agam benim. Şevket hoş geldin. Bulgaristan hoş geldin. Günaydınlar, merhabayın bakalım herkeslere. Kırcaali'den günaydınlar Şevket'im, günaydın, merhabayın bakalım Dobro Utrava'ya. Dipçik gibisin gene valla maşallah bugün. Ya böyle şav şav şav. Kahve içeceksin mi abi? Ulan aynı soruyu aynı saatte niye soruyorsunuz, her gün saat 10'da kahve içeceksin diye. İçeriz tabii, bir kahve içeceğim, bunlar da o ya. Enerjiniz yüksek bakıyor bugün kızanla. Ney? Ali Alioğlu'na selam söyle. Sen Ali'yi nereden tanıyorsun? Sabah traktörün üzerinde mi gördün? Üzerinde olacak traktörün, altında olacak hali yok ya. Allah'ım yarabbim. Bunlarla da be Şevket vallahi billahi. Cübbeli hoş geldin. Günaydın Haşim Bey. Günaydınlar Aydın Bey. Hoş geldiniz efendim. Bu son günlerde çok böyle az mesaj gönderiyorsunuz. Hayırdır? Sayın muhterem hocam Cübbeli Aydın Bey. Özlediniz mi beni? Özlediniz beni değil mi? Çok zamandan beri görüşmedik. Bu arada çok güzel program yapıyorsun. Çok beğendim. Karaların belası, Karabela Banderas. Tam tam, John İngiltere from London. He's my friend, you know. Mr. Bandera. How are you, baby? Orhan hoş geldin, günaydın. Keçili Köyü'nden. Günaydınlar Orhan Osman Keçili Köyü'ne. Keçili Köyü'nde radyo tutuyor mu, internetten mi dinliyorsun Osman? Orhan. Bir skor ver bakayım. Oya, Oya biraz geç kaldı bugün. Oya kardeşim hoş geldin. Almanya'nın sağlık sisteminin içine resmen nokta nokta. Haydi gene dur şimdi, küfür edecek gene dur şimdi. Bir şeyi de bir kere de doğru düzgün halletsinler ya. Ne oldu kız gene? Yaptıkları her işin sonunda mutlaka bir yanlış çıkıyor. Almanlar yanlış. Vallahi görsem inanmam. Queen for a day. For day. Dur bakın devam edeyim. Niye böyle demiş? Yaptıkları yanlış. Sonra da o yanlışı düzeltmek için uğraş dur. İnsan gerçekten kafayı yiyecek noktaya geliyor. Sağlık sistemi deyince her şey yolundadır inşallah. Oya Hanımcığım. Almanlara sen niye yükleniyorsun kızım bu kadar ya? Vallahi. Ufak tefek küfürler var, geçtim onları. Sabah sabah ne bu şarkılar, denk dur bakalım bana demiş Ali. Niye oğlum, beğenmedin mi şarkıları? Gayet güzel şarkılar, niye? Hep 8-9 olacak hali yok ya. Ayberk hoş geldin, günaydın Ayberk Şerefoğlu. Bugün de benden olsun yemek fikri, soslu tavuk göğsü. Vallahi Yeliz Hanım, siz yemek yazmadığınız zaman bayağı bir aç kalıyoruz. İyi alıştırdınız bize kendinizi. Durun bakalım şimdi ne yazmış Yeliz Hanımcığım. Efendim, tavuk göğsü fırında sebze ve patates püresi var. Mevsim salatası eşliğinde olacak. Umarım fikir olur dinleyicilere Haşim. Yeliz Hanım, ciddi söylüyorum bütün samimiyetimle. Böyle dışarıda bazen gezerken dinleyicilerimizle falan, hanımefendilerle görüşüyoruz. Konuşuyoruz daha doğrusu. Diyorlar ki arada böyle yemek menüsü tavsiyesi veriyor dinleyicilerine Haşim. Gerçekten çok etkili oluyor, yardımcı oluyor. Ve böyle biz kara kara düşünürken bugün ne yapacağız, bugün ne yapacağız derken Yeliz Hanım yazıyor. İşte Arzu yazıyor, Oya yazıyor. Aylin kardeşim yazıyor, Ayşe Hanım yazıyor, Güllü yazıyor. Valla birazcık böyle katkımız varsa sizin sayenizde tabii ki, teşekkür ederim. Afiyet bal şeker olsun, günün menüsü Yeliz Hanım'dan geldi. Soslu tavuk göğsü fırında ama sebze ve patates püresi ve mevsim salatası eşliğinde harika olur bence de. Afiyet bal şeker olsun.

pankek de yapmış vallahi Ceniz Hanım, gördüm sabah sabah. Like. Çok teşekkür ederim. O kadar işin arasında bir de bizle de uğraşıyor Yeliz Hanım. Günaydın Arşiv abim, hem de nasıl geçiyor yıllar durduğumuz yerde ailenin demiş. Günaydın Aylin'cim, kolay gelsin. Asiye Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar herkese, Kral FM tüm ailesine. Durduğumuz yerde ailenin demiş.

Öğretmenleriyle okul derslerinde desteği de var. Yeni eğitim öğretim yılında yepyeni enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde kepin yanında Club Fanozopoli yaratıcı etkinlik merkezi.

Efendim deneyimli öğretmenleriyle jimnastik, dans, robotiki, el işleri, oyun hamuru ile işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri. Çocuğunuzun yaratıcılığını, aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi, Kıdap Fandasopoli, Arabacıköy, Bekirli yolu üzerinde. Yeni telefon numaraları 694-5750-777. 698-17-82-299. Facebook ve Instagram'da Kıdap Fandasopoli olarak yazın, takip edin. Sabahın küçük kraliçelerine, küçük krallarına, büyük kraliçelerine, sultaniçelerine, sultanlarına günaydınlar. Gülü'yle ilgili bir şey vardı. Çocuklar bir versenize bana. Gülü'yle ilgili bir haber vardı. Ona bir bakalım. Neymiş o Gülü'yle ilgili haber? Dur bakayım. Dur ben bakacağım buradan, tamam. Ben bakıyorum. Dur bakayım. Neredeydi o haber? Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü, iki daire teklif etti, ben de attım. Nasıl yani, iki daireye anneni balkondan mı attın? Ha, tövbe ya. Hadi bir sabah abdestim bozmayayım. Küfür bozmayayım şimdi. Küfürle başlayayım. Tövbe ya, tövbe estağfurullah.

0: Hemen anlarım. Bugün dinleyici birazcık böyle arabesk, birazcık slow istiyor gibime geldi.
1: Zamansız gelişim.
0: Correct.
1: Çıktı beni.
0: Eyvah eyvah.
1: Ummazdım bu ölüm hayırsın.
0: Ah ah.
1: Unutma.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Kıymetli dinleyicilerim, gerçekten çok çok ciddi bir haber var. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Takip ettiğim sayfalar böyle anında böyle ciddi haberleri paylaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü... Dur yanlış okumayalım şimdi adamın ismini. Ghebreyesus. Evet, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü şöyle bir açıklamada bulunmuş. Kayıtlara Ebola salgını hakkında açıklamada bulunmuş. Şimdi hemen aklımıza şey geliyor. Bir önceki hastalıkta. Ebola salgını kayıtlara geçen en büyük, ikinci ve şimdiye kadar gördüğümüz en hızlı yayılan salgın. Salgında vaka sayısının 6000'i, can kaybının ise 3000'i aştığı açıklandı. Korona zamanında da böyleydi, takip ediyorduk. Hatırlıyorsunuz Çin'de düşen insanlar falan vardı, hastalanıyordu. Baştan pek bir tepki göstermedik. Sıradan bir videoymuş gibi algıladık, görürdük onları. Daha sonra iş çok çok ciddiye bindi. Gayet ciddiye bindi. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü de böyle bir açıklama yapınca, çok yetkili, çok yüksek bir makamdan böyle bir açıklama gelince, bence yine dikkate alınması gerekir. Tabii Ebola nedir, ne değildir, nasıl önlem alınır? Ben onları söyleyecek pozisyonda değilim, bilgi birikimim yok. İnternette takip edin. Özellikle çocuklarımızla ilgili olanların kısmını takip edin. Çünkü salgında vaka sayısı 6000, can kaybının da 3000'i aştığı açıklanmış. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktöründen. Okey. Böyle ciddi haberler hemen sizinle paylaşıyorum. Gerçekten çok çok ciddi haberler bunlar. Lipon, todiko mutu menü inesi mene pabuçake demiş. Bandera İngiltere'den, Samtam'dan. Pabuçake me rezi simere. Sen mi yapacaksın Hüseyin bunu? Şevket sesli mesaj göndermiş. Biraz sonra bakacağım. Perihom, Seden ve Perihan züccacecimiz, ne alırsanız yarı yarıya. Yanlış duymadınız. Tiraz 3'te Perihom'da ne alırsanız yarı fiyatına yetişen kapıyor. Tiraz 3, Xanti İskeçe'de züccacecimiz. Master Travel'de Gümüncüne Sokağı 19'daki yeni mekanında. Queen for Day bugünkü kullandığımız fon müziklerinden bir tanesi. Master Travel ile birlikte gerçekten güzel oluyor. 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyor Master Travel. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri, ister yazın ister kışın, istediğiniz anda Master Travel'e ulaşıp anında size istediğiniz yere istediğiniz yerden uçak bileti buluyor. Master Travel kış paketleri için, ekonomik tatil paketleri kışın için, onları da tabii ki takip edebilirsiniz, sorabilirsiniz Master Travel'den. Gümüşlü Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. 2541-3052-72 sabit telefon, Instagram, Facebook'ta da Master Travel. MasterTravel.gr olarak kendi internet sayfaları da var. Fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Tempo Turizm ile her akşam 20 euro İstanbul. Konstantinopoli. Ama Konstantinopoli.

Şevket var mı Kırcaali'ne? Yağmur bir şey var mı? Avin Drive Şaban Bandak yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonumuz Kekiko'da, yani Demokritos 39 Epal karşısı Siso Oteli'nin yanında hizmetinizde Mikel marka kahvesi de geldi. Mini market ürünleri var. En iyi hizmet de onlarda. Ayrıca Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede de Şaban Bandak abimiz Ceyhan'la birlikte Elin benzin istasyonu ile yanınızda, hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonu, çok ama çok çok uygun fiyatlar ile Avin Elin Drive Şaban Bandak. Balıkçı Ali Aga beni dinliyor mu acaba ya? Balıkçı abimiz Ali Aga. O kız adından bir tane şeyim, ona sardalya vereceğim demiş. Ha evet, çiseliyor öyle azıcık azıcık. Bulgaristan Kırcaali'de hafif bir yağmur çiseliyormuş. Bizde de, İskeçemizde de, ama biraz bulutlu bugün ve yarın. Ama hafta sonu yine 35 derecelere kadar varacak olan sıcaklıklar bölgemizde olacak. Evet Haşim Bey, nasıl geçiyor bu yıllar, bir şeyi anlamadım. Bari bu kadar yıl nasıl geçti diye. Nasıl geçti, nereye gitti bu yıllar Haşim Bey demiş kıymetli Cübbeli Aydın hocamız. Ne bileyim hocam ya, zaman çabuk geçiyor vallahi.

Almanların yanlışı çok oluyor, siz bilmiyorsunuz bunları demiş. Bilmiyoruz kardeşim, nereden bilelim biz Almanların ne yaptığını? Gelin onu bir de burada yaşayanlara sorun. Almanya'da yaşayanlara. O yanlışı düzeltmek yarım günümü alıyor. Oraya buraya, araya buraya, oraya buraya demiş. Nokta nokta demiş. Allah'ım yarabbim. Yağdır yağdır bastır.

O bir güneş eksikliğinden olabilir mi acaba? İsmet iyi bir tespitte bulunmuş. İsmet kardeşim Belçika'dan. Genelde Kuzey Avrupaların çok yanlışı oluyor. Güneş eksikliğinden olsa gerek, çoğunluğu koyun gibi. Oğlum yazmayın lan böyle şeyler. İsmet. La, ya güneş eksikliği olabilir. Doğru, orada bir sıkıntı yok. Güneş, vitamin D vitamini olabilir. C vitamini eksikliği olabilir.

Hayır hayır. Yok, bu benim yıllardır tanıdığım Aşım abim değil. Sen bu son 2-3 gündür ayrı bir enerjisin maşallah. Çaktırma. Ya doktor apları değiştirdi ya evden her gün çıkmadan o macundan almaya başladın. Çaktırma. Ya da Ali Milayimoğlu sabahın köründe çok motive edici foto ve videolar. İşte bu. Şimdi doğru yolu buldun. Sen de görüyordun sabahleyin neler gönderiyordu bizim Milayimoğlu. Fena kızanma ya. Yine ki sen böyle oluyorsun. Günaydın canlar. Nedim kardeşim göndermiş. Günaydın Nedim'im. Adı Nedim'im, bu hafta yoğun. İşleri var. Bilgisayarlar, arabalar, iş görüşmeleri. Hayırlı işlerin olsun Nedim kardeşim benim. Çaktırma, şey yapma, şey yapma onları. Tamam, hiç şey yapma. Yukarıda yanlış olur, Almanlarda olmaz idi eskiden. Onları da bozduk valla. Üzüm üzüme baka baka, seninki benden kar... Ya nasıldı o? Üzüm üzüme baka baka, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Nasıldı bu Osman Agacım o be? Şaşırttınız Almanları da, şaşırttırdınız vallahi billahi.

Nedim, hemen gönderiyorum bana gelen videoları ve ondan sonra gör bak sen de nasıl performansın artık. Arabaya binmeden koşarak gideceksin. Gör performansı. Kuru fasulye, pilav, tuzlu balık, bir de rakı. Cengiz, Münih'ten yazdı. Günün menisi. Cengiz, kurdum benim. Münih'in kurdu. Alfa erkek. Çok böyle güzel. Akşam yedik kuru fasulye pilav. Allah'ım Allah'ım. Kuru fasulye pilav için yatıya giderim. Valla bak biri yapsın, gelmezsem yatıya neyim. Oğlum gidin ya kuru fasulye. Hadi git. Gitmiyorum, yatacağım. Kuru fasulye pilav, tuzlu balık, birazcık da rakı. Susattıracak ama ya bu tuzlu balık bizi. Renga balığı mı Cengiz'im? Münih'e selamlar. Papenburg çok çok selamlar. Bacana Güllü ablamıza yapılan Allah versin hakkını demiş. Aynen. Recep Bacanan da katılmış. Patron yaklaştığı zaman azıcık radyonun sesini aç, bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Kurda Sarı'dan Aygan Agam sesli mesajlarından bir tanesini, o efsane sesli mesajlarından bir tanesini göndermiş. Robot takılmış çip gibiler A nokta. Bu Almanlar. Allah'ım yarabbim. Burada duyacaklar bizi, sokmayacaklar Almanya'ya sonra. Başka ne var ne yok Aşim Bey demiş. Aydın. Tamam bu oğlum, var, yani var. Beşiktaş var. Kuru fasulye var. Turşu var. İşim yok. Günaydın Aşim abi. Saçlarıma aklar düşene şarkıyı çalar mısın? Semra Musa yazmış. Günaydınlar Semra Hanım. Kim söylüyor? Tabii ki dinletiriz. Saçlarıma aklar düşene şarkısı. Ahmet Kaya mı? Hangisi? Semra Hanım siz yazın. Semra Musa kim söylüyor şarkıyı? Tabii ki dinletiriz. Buyur Güray kardeşim. Aşim abi, Yasin Bey nerede? Sesi çıkmaya bugün hasta mı yoksa? Gürkan'dadır o be ya. Dur şimdi. Gürkan'da şimdi sabahleyin, dün biraz Gürkan'da işimiz vardı. Tarlaları falan sürdük traktörle. Onları şimdi malzeme yapmıştır, anlatıyordur. Gürkan onu dinliyordur. Başka türlü yazardı Güray. Sen de Yasin'i öğrenmedin bak Güray.

0: Dur şimdi, dur şimdi. Bak, bak, dinleyici dedim böyle olacak. Bak, bak.
1: Günaydın Makuzan. Nasılsın, iyi misin? Aile programına çok iş yazdım bana. Kendine iyi bak. Hadi bakalım, kusura bakma, dinleyemiyorum seni. Çok işim var. Çok, çok iş yazdım. Hadi bay bay.
0: Duydunuz değil mi kıymetli dinleyicilerim? Adam dinleyemiyor ama aklı bir tarafta burada ne anlatır ya bu kızan gene acaba bu sabah der gibilerinden böyle. Dinleyemiyor bak, çok işeceğiz yerim var çok. Ama hadi bakalım. Kalbimin yarısı o tarafta, hadi bak. Aykan Agam benim kurdasan yaşama. Radyo Kral'dan dinleyicisine yaşama. Yasin haftaya çıkar yine. Fener maçı aldığında bizim Yasin Fener veya Güray'a çok selamlar demiş. Mesut kaptanım Güray'ım, çok çok çok selamım var Mesut kaptanımdan.

Bu enerjiyi neye borçlusun diye sormuş bir dinleyicim. Var sende bir değişiklik bu son günlerde. Canım yok bir değişiklik. D vitamini alıyorum güneşten. Başka nasıl bir değişiklik olsun canım? Vallahi dinleyicinin gözünden de kulağından da bir şey kaçmıyor. Village Market Senora Instagram'da aynen böyle. Tamam. Siz şarkıyı yazın. Kimin söylediğini ben dinleteceğim. Tamam. Onu başta yazın böyle. Süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi olduğu Village Market Senora. DM meşhur Alman ürünleri de geldi. Village Market Gökçeler'de. Rentekar yani araba kiralama hizmeti de var. Böyle bir uygulaması da var Village Market'in. Evlere servis tabii ki var. 694-516-4015. Çalışma saatleri 7-11. Yani sabah 7 akşam 11. Pazar günleri de 9-1 arası Village Market Seloro. Tabii ki akıllı ve ucuz alışverişiyle ve kaçırmayacağınız fırsatlarıyla, kampanyalarıyla hemen hemen her gün, hemen hemen her hafta hizmetinizde Village Market Seloro Gökçeler'de. Kolay gelsin orada çalışan hanımefendilere. Kalisas mera.

dürüm dürüm dürüm dürüm Gökçeler. Gökçeler'de dükkanı açtık. Sabahleyin bismillahirrahmanirrahim. İşimiz ileri şeytan geri dedik. Sağ ayakta dükkanımıza girdik. Esnafımıza kolay gelsin. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak. Orijinal tatlar, lezzetler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler'de. Çıkın çıkın gidin, durun durun yiyin. İngiltere'den Ömer'in sloganıydı. Ömer'im günaydın İngiltere'de. Çift katlı club sandviç. Tek kat fiyatına kaçırmayın. Bak ciddi söylüyor. Hamburgerler var. Ekmek ve pitada gerçek etten hazırlanan et döner var. Salatalar, diyet salatası, çeşitli salatalar. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulakileri var. Sulaki deyince dürüm. Dürüm deyince sulaki. Hem sulaki hem dürüm ikisi bir arada. Gökçeler'de bayağı. Kaliteli temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı dürüm dürüm dürüm dürüm Gökçeler. Pazar günleri de açık. Evinize, iş yerlerinize, tarlanıza kadar siparişlerinizi de getiriyor. Dürüm Gökçeler 697 22 025 50. Öyle mi? Bak reklamlar gelmiş. Bakacağız reklamlara tabii ki. Blue Elektrik avizelerde %20 indirimler var. Klasik ve modern avize çeşitlerini %20 indirimlerle alabilirsiniz. Ayrıca Fitit2 Prosfora. Öğrenci, üniversite öğrencileri için indirimler var. %15, %20, %25 paket indirimler bunlar. Blue Elektrik'le tanışın, gidin, bir sorun. Fiyat bilgisi alın, kalite bilgisi alın. Blue Elektrik pazar yerinde, asfalt boyunda. Bugün pazar var Gökçeler'de. Hiç kimse de yazmadı, hatırlatmadı bugün pazar var diye. Sakın benim Ayhan Ağam oraya gitmesin pazara. Aa, olabilir. Mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, klasik ve modern avizeler, küçük elektrikli ev aletleri Blue Elektrik'te. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Tabii ki Blue Elektrik'te ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri. Aynen. Elektrikçi arıyorsunuz, Blue Elektrik'te bulabilirsiniz ustamızı. Pazar günleri hariç çalışma saatleri her gün sabah 7.30, öğlen 3, öğleden sonra 6 ve 9 arasında size hizmet için Gökçeler pazar yerinde. 697 71 62 271 698 75 50 376 Elektrolika, Illica, Fotistika, Stos, Celero, Blue Mavi Elektrik. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Bir yercikler ayrılmayın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Kısanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
7: Aslı, ne güzel bir sürpriz oldu bu kız böyle. Vallahi Aslı, sen de biberlerin yanında biberleri topluyorsun. Daha biberler gelmedi. Bak, annem çekecek kulağını. Akşam soruyor. Aslı diyor, biberleri niye göndermedin? Turşu ne zaman yapacağız diyor millet. Salça yaptı Aslı. Ya salça yaptı millet. Dün gittim. Gürkan Bey'le birkaç iş vardı işte. Salça malça yapacaktık. Bakıyorum orada gezdiğimiz komşular da salça yapmışlar. Vazon olarak koymuşlar. Bir 15-20 vazon salça. Aslı. Kolay gelsin biber tarlasında bizi dinleyen, tarlalarda çalışıp da bizi dinleyenlere kolay gelsin. Kırdağdan, kırdaldan, kırk ağaçtan, kırk taştan, kırk sudan, kırkların bereketi sofranıza, aşınıza, işinize çok çok çok çok huzur, çok çok bereket, çok çok para getirsin, yere batmasın parası, başını yemesin gidiyor. A nokta M nokta K. Kırklara selam olsun. Karşılaştığınız insanların kimi imtihanınız olur, kimi müstahakınız olur, kimi ise mükafatınızdır. Bak, çok denk bir laf bu. Çok denk. Vallahi kurtlarım bak. Bak ne güzel yazmış şair ya. Şair mi? Derviş söylemiş. Bak, karşılaştığımız insanların kimi imtihanımız olur. Yani insanlarla imtihan ediliriz. Kimi müstahakınız olur. Allah senin müstahakını vermesin yere. Deriz ya. Oradaki müstahak işte o. Kimisi ise mükafatınızdır. Tanrı tarafından gönderilmiş. Aynalı Baba günaydın. Aslı paylaşım harikaymış. Paylaştım, teşekkür ederim, sağ olasın. Aylin, gördün mü Aslı'nın İlker bizle paylaştığını? Ömer hoş geldin. Can dostum aşım sana, Kral FM tüm ekibine, tüm kral dinleyenlerine Londra'dan selam olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kral adamsın be Ömer, vallahi billahi. Nazım Hikmet demiş ki, diyor Ömer, sarılmadığın bir bedenin kokusunu özlediğinde başlar insanın yüreğindeki gurbet. Oo. Dur. Ver öteki fon müziğini.

Biz bu cihana sığmazız değil mi İsmet? Ömer. Sarılmadığın bir bedenin kokusunu özlediğinde başlar insanın yüreğindeki gurbet. İşte o zaman anlarsın var iken kıymeti, yok iken hasreti. Kralsın Ömer. İki cihana sığmayanlara selam olsun. Kabristanda olan canlara selam olsun.

İşte bu iki cihana sığmazam ben diyen Seyit Nesimi. 14. yüzyılda yaşamış, inançları uğruna canlı canlı derisi yüzülerek öldürülen büyük bir divan ve tasavvuf şairidir. Alevi ve Bektaşili geleneğinde 7 ulu ozandan biri olarak kabul edilir. Seyit Nesimi, o iki cihana sığmayan insan, derisi yüzülürken bile kendisine tövbe et denildiği veya kanı akarken bile sorulduğu sorulara şiirleriyle cevap vermiştir. Can Nesimi, Seyit Nesimi, iki cihana sığmayanlara selam olsun. Ben de sığar iki cihan, ben bu cihana sığmazam mısrasıyla insanın tanrısal özü taşıdığını ve maddi dünyaya sığmayacak kadar yüce mi yüce olduğunu vurguluyor. Seyit Nesimi ta 14. yüzyıldan.

canlı canlı derisi yüzülerek idam ediliyor. Bir rivayete göre de Nesimi derisinin yüzülmesinin ardından bir örtü gibi sırtına aldığı derisiyle yürüyerek gitmiştir. İşte onlar eşrefi mahlukattır. Onlar sırra erenlerdir. Onlar Nesimi'dir.

Biz boşuna mı diyoruz? Deli Fişek programlarımızda aslanla gezen Kerbela'dan huy alır, çakalla gezen Yezid'den huy alır diye. Deli Fişek.

Hararet nardadır, saçta değildir. Keramet baştadır, taçta değildir. Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, haçta değildir diyor Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli.

Hollanda yine aramıza katıldı. Günaydınlar Emircan Osman. Tam 2 aylık bir tatil zamanından sonra. Doğru mu Emircan bu? Emircan Osman günaydınlar, günaydınlar. Selam olsun Hollanda'dan tekrardan. La hıyar. Buralarda gezdin de niye gelmedin bir Ayşem abini göresen? Şimdi Hollanda'ya gidince mi aklına geldik he? Yekte. Asma yaprağı. Kolay gelsin bakalım, kolay gelsin. Bayram şekerleri Hollanda'ya çok çok selamlar. Bu arada başarılar diliyorum Beşiktaş'a. Ben de isterim Beşiktaş yensin ama 1-2 yenecek büyük ihtimalle Fenerbahçe demiş. Dur bakalım ya. Hakeme bağlı demiş. Haydi gene. Haydi gene. Gurbet uzaklarda yaşamak değil, sevdiklerinden ayrı kalmaktır. Her gece sessizce özlemek, her sabah hasretle uyanmaktır. Gurbete bir gelişimiz, bir de dönüşümüz var. Dünya yüzünde dönmek var, bir de tabutla dönmek var. Tövbe estağfurullah. Kim bilir kaç ömür geçti memleket hasretiyle yollarda. İnsan gurbette yaşarken anlıyor. En büyük zenginlik sevdiklerinin yanında olmakmış. Ne kadar uzaklara gitsen de yanında olmakmış ha. Ne kadar uzaklara gitsen de kalbin hep doğduğun yerde kalır. Gurbet insana çok şey öğretir ama memleket özlemini hiçbir şey dindirmez diye eklemiş dinleyicimiz. Teşekkür ederiz. Bir ay tatildeydik. Zakintos filan telefon hemen geri döndük buralara. Yeme beni şimdi Emircan bırak. Hasta aftat orada filan. Hasta. Ve Borussia'nın ertesi yan miyem her etsi yaramendiz. El at oraya. Zakintos'a gitmeye vakit buluyorsun ama değil mi? Seni ben yere batmışsın şimdi. Şampiyon Fenerbahçe demiş Barış Kalfa. İsmedim süpersin kurt. Ömer fena gaza gelir şimdi duyarsın. Ona da gönderdim zaten. Eyvallah İsmedim. Koca kurtlara selam olsun Banzı. Banazlı Osman Agam benim. Allah Allah Allah Allah. Nereye fete gidiyoruz? Almanya'yı ben hallederim. Siz başka yerlere bakın. Adı gazamız mübarek olsun demiş. Banazlı Osman Agam. Denk durmaya. Denk durmak ama ya da. Ay Allah bir yarabbim.

Bacanan benim tek hayatta olan amcamın doğum günü. İsmi Celil Recep. Allah ondan ona daha uzun uzun ömürler versin. İnşallah doğum günü kutlu olsun Celil Recep Usta'nın. Onu tüm Bulgaristan otobüs şoförleri Cici Dici diye tanır. Cici Dici mi? Ona bir Sibel Can'dan yapar mısın? Yapayım Sibel Can'ı ona. Sibel Can'dan şarkı mı yapayım ona? Ha tamam. Hangi şarkı Sibel Can'dan? Bacanan. Cici Dici. Otobüs şoförü. Bizim otobüs şoförleri çok dinliyorlar Recep Bacanan. Ve Gromna'dan öte Udre. Yaz sen şimdi bakayım hangi şarkı istiyor Sibel Can'dan. Bu abimizin doğum günü varmış. Doğum günü olanlara istedikleri şarkıyı dinletiyoruz. Eyvallah eyvallah. Ziya atma Ziya. Deli Fişek. Senin hareketini yerim ben. Helal olsun Deli Fişek. Bir jet Ömer var Belçikalı. Fotoğrafı oraya göndereceğim şimdi senin, tamam mı? Eyvallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok üzgünüm Haşim demiş Arzu. Çok fazla üzgünüm. Ne oldu kız dedim. Bence Fener alacak bu maçı demiş. Bundan mı üzgündün? Hayır, ciddi ciddi de yazmış. Çok üzgünüm. Fener alacak bu maçı. Durun bakalım hayata. Son düdük çalıncaya kadar bu iş bitmez.

0: Ay.
1: Satmışım,
0: satmışım bu dünyanın arasını be. Rabia Hanım yazmış. Ya. Nesimi hakkında söyledikleriniz çok ilginç Haşim Bey diye Rabia Hanım göndermiş. Teşekkür ederim. İnternete bakabilirsiniz.
1: Olduktan sonra.
0: Ferdi Özbeyen baba ne güzel söylüyor ya. Benim yanımda olduktan sonra satmışım dünyanın anasını, babasını, kayınçosunu, baldızasını, hepçeni vallahi billahi.
1: Param olmasın.
0: Olmasın.

Bizim Cico dayı bütün Avrupa tanıyormuş. Cico Dici, Cico amca demek. He, Cico amca. Dici amca. Şoförden başka tüm Avrupa otobüs yolcuları da tanır. Sibel Can hangi şarkı bacanak?

sadece bu radyoda. Tasarımınız, verimliliğiniz, pazarlama gücünüz, kariyeriniz, kişisel gelişiminiz kazançlı, yeterli ve bereketli olsun inşallah efendim. Radyo Kral'dasınız. Dinleyenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben fukara ve cahil sunucunuz Haşim Çolak. Hepinize günaydınlar diliyorum. Instagram'da da bu şekilde bulabilirsiniz. Bunları söylemediğim zaman Sezer bana kızıyor. Galare diyor. Galare, post pazeti diyor. Niye kendi reklamını yapmıyorsun diyor. Kardeşim dedim, yapıyoruz ya işte böyle. Değil mi Sezer'im benim? Yarın Cuma, Friday, Paraskevi, okey. Tabii ki canlı yayında Sezer var. Haftalık böyle bir değerlendirme yapacağız bakalım. Hafta nasıl geçti? İngiltere'de para durumu, ekonomi, hayat şartları ne durumda? İngiltere pahalı mı? İngiltere inançlı bir ülke mi? Hep Almanya, Belçika'yı konuşuyoruz. Bu arada Banazlı Osman Agam, İsmet kardeşim dedi ki Belçika'dan, Osman Agam dedi Almanya'dan çıksın. Biz de burada Belçika'dan çıkıyoruz, Fransa'da buluşalım, oraya aşağı Orta Asya'ya ineriz dedi. Benden söylemesi. Çok çok selamlarını da gönderdim. Ciermo, İsmet Agam ve Ömer bugün, İsmet gerçekten yazmadı, yoğun herhalde. Ya da başında patron duruyor. Ömer'e şey demişti, ne oluyor lan 10 günden beri bir radyo dinliyorsunuz, işler ilerlemiyor falan gibilerinden. Ömer de yoğun herhalde. Ya da başında patron duruyor.

diri diri derisi yüzüldüğü gelir aklıma. Aynen öyle olmuş. Daha 14. yüzyılın onlar böyle bir ikon olarak, bir örnek olarak karşımızda duran insanlar. Gerçi onlar insanı kamil aylin, yani insanın üzerinde olanlar. Bunlar rivayet değil, gerçekler böyle. Bu ne? What is this man? The market value of whole city which Acun Ilıcalı bought for 24 million euros has risen to 253. Ciddi mi söylüyorsun? 24 milyon almış, 253 milyon mu piyasa değeri Full City'nin? Yemin et. Vallahi mı? Ulan millet nasıl parayı kazanıyor böyle be ya? Allah'ım yarabbim yarısın Allah. Nasıl kazanıyor bu millet bu kadar parayı be ya? 24 milyon yatırım yapıyor. Full City'nin şu anki fiyatı 253 milyon lira veya euro değil işte. Full City. Bura a.m.k para. Niye böyle paranın olduğu yere gidersin? Bura mübarek para. Gözü kör olmayasın parası. Başı değil miyesin gidiyor. Ramazan girdi ve Deli Emrah, hemen tanıtalım ustalarımızı.

Mesut, Ago Fayansçılık hayallerinizdeki mekanı yaratmak için buradayız diyor. Banyodan balkona, mutfaktan salona, her alana şıklık katıyor Mesut. Ago Fayansçılık, Yalımlı'dan yükselen ustalık efendim. Dur bakayım, öteki sayfadaymış o. Ha, buradaymış, tamam. Ramazan girdi, onları da tanıtacağım hemen akabinde. Mesut ustamız, Mesut Ago büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzemeyle çalışıyor. Temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. Telefon numaralarını vereyim. Sonra Nedim diyor, niye unutuyorsun abi telefon numaralarını diyor. İhtiyarlık mı oğlum? D vitamini eksikliği var, bir de Ö vitamini mi yok benim? Bu son bir haftadan beri. Hayır, yanlış, yalan. Bir haftadan fazla oldu. Ö vitamini yok. Ö. Hep Sokrates aklıma geliyor. Enida oti uzenida. Ö vitamini yok. Ö. Lipon 699 46 58 208 Mesut Ago Fayansçılık'ın telefon numarası. Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da tülin.mesut. Hesaplarını takip edebilirsiniz. Yalımlı Koptero. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Sloganı böyle Mesut Usta'nın. Hayırlı işler çocuklar. Aykan Duman, Coşkun Ceykun, kolay gelsin. Benim de gönlüm Beşiktaş kazansın isterdi ama birbirimizi kandırmaya gerek yok. Fenerbahçe çok kuvvetli bir takım olmuş. Bu maç Fener'in. Sağ ol Arzu. Çok motive ediyorsun beni. Sağ olasın Arzu. Teşekkür ederim. Vallahi sağ ol. Kara kızım bu da. Ramazan girinti ve deli Emrah hazır mı? Emrah'cığım hazır mısın? Boyama ve alçı işleri. Mekanlarınızda yenilik zamanı mı? Duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var? Alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Evleriniz için, depolarınız için. Öyle değil mi Emrah? 14 yıllık tecrübesiyle Giritli Ramazan ve deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor Ramazan Giritli ve deli Emrah. Ya gül gül sen Arzu, gül. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinden sonra ben güleceğim, yazarım hemen. Gül sen gül. Girinti Ramazan 693-977-7507. Deli Emre 698-675-6507. Sosyal medya, Facebook ve Instagram of course. Ramazan Girintli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edebilirsiniz. Adres Dinklerköy Filya. Buyunları Filya'ya. Nedim, özledik seni oğlum. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet de Ramazan Giritli ve Deli Emrah'ın sloganı. Ben hangi ara kızı? O Trakya ağzı bizim öyle Arzu. Bak buraya bak, kara kız hanıma bak, benim deriz ya böyle. Trakya ağzı.

Avcı Celal Baba'dan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisinde son teknoloji CNC ve tam otomatik makinelerle hizmetinizde. Avcı Celal ve Mert Avcı, kolay gelsin. Alman devir Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVR, alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsüyle üretiyor. Farmoges Alüminyum Avcı Celal ve Avcı Mert. Bu hafta adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede 2541-031-506 sabit telefon, 694-45-52-508 cep telefonu, tabii ki sosyal medyada ve Instagram üzerinde bulabilirsiniz. Avcı alt çizgi Celal olarak takip ettikten sonra bütün iletişim bilgilerini. Lipon, Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır. Anladım Karakızan. Sol boste niente, corrente bonus 10 sound. Oh! Eyvallah Market Hasan, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İş birliğin içinde. Bacanam sesli. Sevemedim kara gözlüm lütfen hemen. Sevemedim kara gözlüm. Yalnız şey söyle, Sibel Can söylemiyor ki be bacanam. Bacanam da şaşırdı. Bu da kara kıza. Grumna donut udri.

Laylaylaylay. Sevemedim kara gözlüm Bülent Ersoy'dan gelecek. Arzu diyeceksen nasıl diyeceksin be? Sen nasıl diyeceksin? Bilmiyorsun sevemedim kara gözlüğünü kim söylemiş? Güneyt yazmış Fener farklı yenecek diye. Sen o tarafına yaz Güneyt. Laylaylaylay. Cico DJ hazır mı? Cico DJ. Cico amca demekmiş. Bulgarca'da Cico amca demek mi? Uncle değil mi yani? İsmet Banazlı Osman Agam yazdı. Tamam be aşağıda Monaco'da buluşalım demek. Benden de onlara ve herkese selam. Radyo Kral Dinleyenler Kulübü birleştirici etkisi işte burada. Her yerden dostumuz arkadaşımız var. Yusuf Faganacı Yusuf da buradan çıkacağım. Monaco'da buluşalım. Kaza kaza gelir o köstebek gibi. Banazlı Osman Agam Almanya'dan. Belçika'dan İsmet Ömer Ciğer mi geliyor? Yusuf Faganacı oradan Arzu oradan gelecek Almanya'dan. Monaco'da buluşuyoruz. Bak turistik yer bak. Monaco'da bir pilav yiyoruz tamam mı? Fasulyeyle beraber. Monaco'da fasulye var mı? Lay lay. Fener şaşırtacak bizi dayı farklı yenecek demiş. Ha git oradan be Güneş sen de farklı yenecekmiş. Buldum agacım buldum. Dinleteceğim hemen şarkını. Orhan Tunagam tabii ki buldum dinleteceğim şarkıyı Fransa'ya göndereceğim. Bir kere Beşiktaş'ta savunmada zenci var. Üç bacak. Üçlü savunmaya geçeceğiz biz. Faganacı Yusuf demiş arkaya platforma da takayım mı? Birkaç kişi alayım. Al canım. Sen o şeyin Fagana'nın kürane al birkaç kişi. Yusuf'um. Aşım abim şampiyon yerine sürekli şampuan dedikçe ben radyo başında kahkaya basıyorum. Ne yapayım oğlum şaşırıyorum şampiyonla şampuanı. Ondan öyle oluyor. Sen de Nedim. Abi Allah'tan sadece şampiyonla şampuanı karıştırıyorsun. Şükredelim ki piyonla papazı ya da taç çizgisiyle. yoksa frekansı üzerimize kapatırlar. O kadar da dil be o kadar da bunamadık be Nedim sen gene şimdi be. Sözde şampiyonluk aman bak gene karıştırdım. Sözde şampiyonluk yarışı konuşuyoruz ama senin yüzünden millet futboldan soğuyup duşa girecek. Ne bileyim akşamdan abdest almadıysan sabahleyin şey yaptın. Benim ne kabartım var. Allah'ım yarabbim. Sabahleyin kalkınca ağzınıza, burnunuza, yüzünüze gargara kuru yer kalmasın. Şampuan falan gaz. Aman. Evet benim karıştırdın gene beni.

Lay lay lay. Çiço amca demek Ç yok klavyesinde herhalde. Yanlış bilgi yaymayalım. Sezer yazdı bacına. Yarın konuşalım bunları. Bu ne lan? 24 milyon 253 milyon avro. Abo.

FB'nin golcüsü kim biliyor musun? 2 metre adam 80 kilo. Bacaklarını sen hesapla Lukaku. Heh, koşamıyor ki o kuzu çevirme yemekten. İstanbul'a bir gelmiş Fenerbahçe'ye bir dayamışlar dayımına kokoreci. Kuzu çevirme tamam o tandırlar kebaplar falan böyle Urfa kebabı yoğurtlu mortlu. Lukaku demiş. Das mein Auto Mönchengladbach. Yok ben Almanca bilmiyor Fransız değil mi? Lukaku hangi memleketten paladayı? Fransız mıydı o ya Lukaku? Jamaika'dan nereden? Neyse. Adam koşamıyor ki dayı nasıl koşacak bizim forvet şey yapacak. Bizim forvetler nasıl bir tane oh var bir atıyor bir vuruyor dayı ştav ştav. 27 metreden avlıyor kalecileri. Efendim ondan sonra bir tane modern Gomez aldık. Vlahovic. Yani Lukaku kim? 2 metre 80 kilo. Heh, benim Belçika'daki Jet Ömer'im 2 metre 10, 2.10, 120 kilo. Nasıl gol atıyor? Nasıl vuruyor topa? Paladayım da demiş Lukaku'muz var bizim. İyi tamam. Göreceğiz bakalım. O şarkıyı da işliyor. Bir tanesi sen demiş. Faganacı Yusuf sağ olasın. Banazlı Osman Agamıza bizden çok selam olsun. Gördün bak. Kısmetse seneye gelirsem kahveler senden olacak anlaştık mı? Cengiz Münih'ten. Cengiz. Kahveyle kandırmasana beni be çocuğum bayağı. Kara kız hanım benim sende. Kahve. Abi kahve her gün zaten 2-3 tane içiyoruz be. Çilek Mobilya'da %50-%60 indirimler Eylül ayında da devam ediyor. Ağustos ayında devam etti. Eylül ayında da devam ediyor. Bütün ürünlerinde 3 yıl garanti var. Güncel kampanyalarını ve fırsatlarını incelemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız kendi internet siteleri tabii ki var. www.pedikoepiplon.gr. Peki neler var Çilek Mobilya'da? Buyurun. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar var. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları ve tuttuğunuz takımın odasının renklerini. Mesela Beşiktaşlıysanız yatak setleri siyah beyaz. Bu kadar basit. Samsun sporluysanız bu da öyle. Efendim Nijerya sporluysanız... Nijerya'da da... Güzel evler güzel mobilyalarıyla başlar. Son model harika tasarımlarıyla, uygun fiyatlarıyla, yarı yarıya fiyatlarıyla konfor ve şıklığın buluştuğu adres. Mekan Çilek Mobilya, Epibra Çilek. Tren yolunun buradaki Alman markası Lidl'ın. Hep Lidl'da reklam yapıyoruz bu arada da neyse. Parodos Apollonos 8 normali. İşte siz konum olarak bulmak istiyorsanız Parodos Apollonos ya da Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya. 2541-06-8901 %50'ye varan indirimleriyle. Öyleyse rakı masası senden. Dur şimdi daha erken konuşmayalım onları Cengiz. Aldığımız bir nefes. Dur bakalım seneye kadar yeter mi o nefes? Kısmet diyelim. İnşallah diyelim. Maşallah diyelim. Aylin bak bugün hiç kediciklere girmedim. Tostek yudu Bobo. Döndün mü bakalım sen Bobo? Dün nereye gidiyordun Bobo? Larisa'ya gideceğim oradan. Voloz'a geçeceğim. Voloz'dan karşıya Girit'e gidiyorum. Girit'ten döneceğim, Kastoria'dan geçip yanına oradan döneceğim dedim. Breh dedim baya, bakın buraya be. Teknolojiye var adamda, teknolojiye. İtalyanca bu şarkı, evet İtalyanca. La umbrella sambrella capello la uno momento. Sacramento cimento diyor yani. Oradan yani, İtalyanca bu. Tosteki tu Bobo. Ayın 8'inde açıyor. Tatilde yıllık iznini kullanmış. Benim yıllık iznine de az kaldı. Şu yıllık izine bir de biz çıksak. Bütün yıl bekliyoruz yıllık izin gelsin diye. Şımarık Gürkan çıktı biz çıkamadık daha yıllık izine. Balıkçı Ali. Balıkçı Ali'ye selam çektin mi? Tabii Balıkçı Ali. Gümrücü'nde Balıkçı Ali. Arabasının rengi neydi ya? Sarı mıydı? Balıkçı Ali de bizi dinliyor. Açıyorum demiş radyonun sesini bütün balıkları sattırıyorum. Satarsın tabii. 600 kişiye kadar balık satıyor. Kolay mı bunlar be? Bobo kokoreç dağıtmaya mı gitti oralara? Hayır be canım sen gene. Mucho travello dinero amigos y buena hora. La italiano muchos gracias. Yusuf senin de İtalyanca. Yarın senin de canlı yayına çıkaracağım ona göre. Önce Sezer sonra Faganacı Yusuf. Bak adam da İtalyanca çatır çatır konuşuyor. Yakında İspanyolca konuşacak ciğerim olan İsmet.
buccio traviello dentro la mi gosse bionne, da ombrella sembra il cappello, uno sacramento momento ci monta italiano fatti terremo. Ma sì, sì, sì. Babamız pazar 8'inde ayı 8'inde açıyor yine Bekirli'deki dükkanını. Peleket Rodobüs Bekirli'de Tostaki Dubobo. Yine devam edecek. Aynı programda pazartesileri hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar hafta sonu da maçları da izleyebilirsiniz Bobo'da değil mi Bobo? Mevsim salataları, her çeşit salatalar, orektikalar, iştah açıcı meseleler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tostaki Dubobo seyden ediniz Bekirli'de. Şarkı tavsiyesi Fransa'dan geldi. Orhan Agam dedi. Bu şarkıyı bir dinlet bakalım Haşim dedi. Bir dinletelim bakalım. Fransa Paris'e gönderiyorum. Oradaki dinleyicilerimize gelsin. Durmuş Alagam'a, Orhan Tuna Agam'a. Paris'te bizi dinleyen herkese.

0: of of, öyle bir şarkı var ki sırada. 12'ye kadar birazcık böyle arabesk, birazcık slow, biraz gözyaşı, biraz pişmanlıklar, birazcık aşk, biraz ah keşkeler, vah keşkeler diyelim. Harika bir şarkıyla yine sizleri baş başa bırakıyorum Radyo Kral'da. Bu güzel şarkılar size şifa olsun.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik

Hadi be Ömer'im, hadi be Ömer'im. Sensiz program gitmiyor. Jet Ömer. Jet Ömer yayında. Şaba. Geldim abi. Haça Trabzon'da gibi ne yazıyorsun da? Hoş geldin Ömer'im. Her şey yolunda mı Jet Ömer? Bak bak şarkılara bak, şarkılara Ömer. Buram buram aşk kokuyor Ömer, şarkılar Ömer.

0: Kitap durmuş sanki. Şehir uyumuş. Ama benim içimdeki fırtına hala dinmedi. Şu sokaklar, bu kaldırımlar, bu sigaranın dumanı, hepsi benim derdimi benden iyi biliyor.
1: Efendim, bu şarkıyı da yine İsmet kardeşim Avusturya'dan dinlemeye başlayan, Avusturya'da bizim Manisalı Olkan. Okan mı Olkan mı İsmet? Arkadaşımıza armağan edelim bu şarkıyı. Avusturya'ya Manisalı Olkan'a gelsin efendim. Çok selamlar. Hoş geldiniz.

Bu birazdan duyacağın sadece bir şarkı değil. Bir adamın sessiz çığlığı, kırılmış umutları ve yavaş yavaş tükenen bir ömrün hikayesi.

0: bırakmıştın.
1: Hoşça kal, elveda.
2: Baladayım yazdı. Fıçılı Camisi'nin her şeyi Ahmet abimiz. Fıçılı Camisi'ni bir gidin görün. Öyle güzel yaptılar ki. Ahmet abimiz dün bir kalp krizi geçirmiş. Ve şimdi Dede Ağaç'a kaldırıyoruz. Ben de yoldayım. Dualarınızı bekliyoruz demiş Baladayım. Fıçılı Camisi'nin Ahmet abisi için. Allah şifa versin inşallah Ahmet abiye. Tabii ki de Allah'ın takdiridir. Sual olmaz da inşallah şifalar verir. Daha uzun yıllar bizimle birlikte olur Ahmet abimiz. Fıçılı ya da çok çok selamlar. Mina'nın Fıçılı'yı biliyor musunuz?

Aylin, çok uzun zaman oldu. Ben de bu şarkıyı dinlememiştim. Diğer şarkıları hazırlamaya çalışıyordum. Teşekkür ederim Cem Karaca'nın bu şarkısını. Lise yıllarımda dinliyorduk bu şarkıyı. Hep o zamanlara gidiyorum Cem Karaca'yı dinlediğim zaman. Sonra Kiraz Festivali'ne geldi. İlk Kiraz Festivali'nde köyün ismini unuttu değil mi Cahil? Bulatköy'de. Hatta ilk festivale geldi ve oraya bir çınar ağacı ekti Cem Karaca. Kardeşim Emrah şu an seni dinliyormuş. Hele ona bir hoş geldin anonsu yapar mısın? Lütfen demiş Arzu. Emrah hoş geldin. Arzu, bugün bayağı bir yeni dinleyicimiz geldi Avusturya'dan falan böyle. Emrah da Almanya'da mı Arzu? Bulatköy. Evet, Bulatköy. İyi misin? Değiliz. Normal misin? Hiç değiliz. Anormaliz. İyi misin? Değiliz tabii. Evet, Bulatköy'e gelmişti ve biz o ilk Kiraz Festivali'ne gittik. Bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, hoş geldiniz Radyo Kral'a. Radyo Kral'a. Kralsınız vallahi billahi. Kralsınız, kraliçesiniz.

0: Daha fazlası için dinlemede kal. Midem.
1: Ray ray ray ray. Valla dönebilseydik 7'den yeniden geçmişe herhalde. Mutlu olurduk 7'den 70'e. Kainatın insanlarına eşrefül mahlukata, acayibül mahlukata. Selam olsun aramıza yeni katılanlar. Hoş geldiniz. Dünyanın merkezine geldiniz. Sayı söyleyeyim bak, burası dünyanın merkezi, Trakya burası. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeref verdiniz efendim. Onlardan bir tanesi Emrah kardeşim, Arzu'nun kardeşi. Otbad Sobernheim. Koblenz yakınından seni dinliyor. Çok çok selamlar Otbad Sobernheim. İnşallah yanlış okumuyorumdur Arzu. Koblenz yakınında. Koblenz'e nereye? Düsseldorf'un yakın. Nerelere yakın? Bulatköy. Bugün tıraş için randevular nasıl? Niye dedim, tıraş olmam mı geleceksin Almanya'da? Saat kaça kadar dükkanda olacaksın abi? Soruyorum, aradığımda koşturmayasın beni. Korkuyorum da yine. Çok büyük bir ihtimal gece saat 9.30'a kadar dükkanda olacağım. Büyük bir ihtimal. Baya baya büyük yani. Kocaman. Gulema. Gayet gulema. Çok kocaman. Onu hafta sonuna alsak nasıl olur Nedim'im? İstemeyeyim de orada stüdyoda son iki hafta inanılmaz rahat edecek seni. Tamam. Hafta sonu olur mu Nedim'im o zaman? Benim koca yürekli dostum benim be.

O mesajlara da bir bakalım. Ya Aslıcığım evet, o şarkıyı hazırlamaya çalışıyorum. Tamam, haber vereceğim. Bir dakikacık azıcık. Mert Köse, ha bak onu da unutturmayalım. Hemen gördüm. Hepinize iyi günler. Güven Kabza demiş Mert Köse kardeşimiz. Bazen böyle mesajları geç görüyorum, kusuruma bakmayın. E-mailler, mesajlar falan derken. Sezer çok kötü, çok anam groksunusun programı da. Ya da ChatGPT bunu dinleyip aa bu iyiymiş diyen kafayı. Niye Arzu beğendi mesela Sezer? Arzu bak Sezer laf atıyor. Az önce dinlettik ya AI bir şarkı. İsmet istedi. İsmet'in kardeşi dinliyormuş biz. Manisalı arkadaşlardan. Manisa Akisar. Oğlum Sezer sen de bu kadar çok bu AI'ye takmasana mı canım? Yani şarkılar bazen dinleniyor işte. Aşım abi bugün program harika, tam benlik. Vay be, ciddi misin Aşım abi, bilmiyordum hangi sene. Hangi sene? 1990. Aynen 90, 91, 92. O zamanlar Cem Karaca, Ahmet Kaya. Of of of of of. Ne dinleniyordu Aylin sen biliyor musun? Lise yıllarındayız. Tam böyle biliyorsun lise yıllarında böyle özgür düşüncenin, efendime söyleyeyim hümanist yapının, anti emperyalist, ne bileyim böyle edebiyatçı, şiiri seven falan böyle kitaplarla yeni tanışmış, masa tenisi. Ya o zaman internet mi internet yok tabi Aylin. İnternetin iyisi yok kardeşim. Telefon desen yani bir iki tane var koca memlekette. Aynen. Şu ortamlarda böyle kasetleri alıyorduk. Aramızda para biriktiriyorduk. Vallahi bak ciddi söylüyorum Aylin. Lise arkadaşlarıyla birlikte Michael Jackson'ın çıkan yeni şarkıları. Scorpions. Black Sabbath'lar. Vallahi bak biz biriktiriyorduk. Vallahi bak ciddi söylüyorum Aylin. Lise arkadaşlarıyla birlikte

okuyordum Blue Jean'den. Gazete alıyorduk, oradan takip ediyorduk. Ya acayip yıllarda Aylin. Kaliteli yıllarda Aylin'im gerçekten. O zamanın öğrencileri de müthiş yetişti. Bu köy enstitüleri eğitimi veriliyordu. İşte o zamanın öğrencileri şimdiye geldi böyle. Şimdi 2000'li yıllar, 2020'li yılların sonu nasıl olur bilmiyorum. Hani dedik ya işte dönebilseydik yeniden geçmişe, mutlu olurduk 7'den 70'e, onu ifade etmeye çalışıyorum. Neyse, bir şaman atasözü de diyor ya, Orta Asya'dan, kökü derin olan ağaç rüzgar ile pazarlık etmez. İşte bu. Eğitim kurumlarımız Genus B ve KDAP Fadosopoli Yabancı Dil Eğitim Merkezi, Kendrickson Anglosson Center of Foreign Languages Gökçeler'de belediye binasının arkasında postanenin yanında kayıtlar başladı. Kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Dersler hakkında bilgiler alabilirsiniz. Günün hangi, haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerinde dersler? Yabancı Dil Eğitim Merkezi Genus B Gökçeler Selero'da Yunanca, İngilizce ve Almanca yabancı dilleri. Bölgemizin en kapsamlı, en nitelikli, kaliteli ve deneyimli öğretmenleriyle 25 yıllık tecrübesiyle full work experience, of course actually 25 yıllık tecrübesiyle Genus B hem sizin hem çocuklarınızın yanında. Thank you, thank you, thank you for cooperation. Thank you Genus B, thank you my teacher. KDAP Fandazopoli'de 5-12 yaş arasındaki çocuklarınızın vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini çok fazla da internete girmeden kullanıyor. Profesyonel öğretmenleriyle okul derslerini bütün yıl boyunca desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in yanında KDAP Fandazopoli 694-57-50-777 698-17-822-99 telefon numaraları. Facebook ve Instagram'da KDAP Fandazopoli olarak takip edin. Deneyler yapıyorlar. Geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler. Yaratıcı Etkinlik Merkezi

Var. Gerçekten sende o ruh var. İlk tanıştığında sana ne diyordu Haşim abin? Aile sende ışık var diyordu ya. Harika zamanlarmış be abim. Benim doğmama 7 yıl varmış daha. Tamam. O zamanların tınısı var ruhunda. Var kardeşim. Gerçekten var. Takdir ediyorum seni. İyi ki tanımışım seni. Harika bir insansın. Kendini yetiştiren bir insansın. Bak bu çok önemli. İlber Ortaylı hocam diyor ya, bak burası çok önemli. Bu çok önemli diye. Aynen öyle. İnsanın kendini yetiştirmesi harika bir şey. Nice to meet you Aylin. Hoş geldin Durmuş Alagan Paris. Selam aga. Yazmıyorsak dinlemiyoruz. Seni seve seve. Dinlemiyorum değil. Seni seve seve. Rica etsem kalbimi gül eyledimi çalar mısın demiş Durmuş Alagan. Ben de vallahi her sabah hemen isminizi zikrediyorum agacım. Sen yazdın ya yine kürkçü dükkanına geri döndük diye. Hadi bakalım kolaylıklar diliyorum. Yetişebilirsem dinleteceğim. Yasin hoş geldin. Gürkan abin yeni fotoğrafları falan gösterdi mi sana? Kaçırmaz çünkü öyle şeyi gösterir. Radyo Kral dinleyicisine şaba.

Eyvallah Nedim'im, teşekkür ederim canım benim, sağ olasın. Aladayım demiş ki kimse kusura bakmasın, o yıllar İstanbul'da yaşayanlar sadece Beyoğlu'nu bilirdi. Şimdi maalesef Beyoğlu her yerde. Yine bilinçaltına yedik bakalım bir şeyler ama dur bakalım, çözemedim.

Banazlı Osman Akan demiş, bir kahve molası yap, türküyü dinleyelim. Çok konuşuyorsun bugün. Nereden geldi bu enerji demiş. Tamam, konuşmayacağım. Ağaçım kırıldı. Konuşmayacağım Osman Akan. Tamam, dinle bakalım türküyü. Senin sevdiğin türküleri ayarlamaya çalışıyorum burada. Sen şikayet ettin. Ağaçım üzüldü.

0: κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
6: Kotapliktiko.
5: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
6: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
5: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
6: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
5: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
7: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
7: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 831. Santi.
9: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi.

0: Yeliz Mehmet hanımefendi hem çalışıyor eve geliyor durmuyor. Yemekler, tatlılar falan bir de videoyu da göndermiş. Of of of of bu ne? Böyle bunları topladığı halde böyle sayfamda paylaşacağım böyle yavaş yavaş Yeliz Hanım. Günün tatlısı da yemeği de Yeliz Hanım'dan geldi. Neydi günün yemeği Yeliz Hanım'dan? Soslu tavuk göğsü fırında sebze ve patates püresi ve mevsim salatası eşliğinde bir de ayran dedi Yeliz Hanım. Ondan sonra yemeğin üstünde tatlı da yaptı. Günün tatlısı da benden olsun. Soslu elmalı kek. Maşallah bayağı. Maşallah bayağı. Vallahi bile maşallah bayağı. Bereketli olsun. Mutfağınız da kuzinanızdan bereketli olsun efendim. Sofranız bereketli olsun Yeliz Hanım. Teşekkür ederim. Her gün böyle gönderiyorsunuz. Paylaşımlar yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Anadolu'dan Balkanlara, Balkanlardan Anadolu'ya, hem Anadolu'dan hem Balkanlardan Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya göç edenlere de selam olsun bakalım. Ramazan Giritli, Deli Emrah, boyama ve alçı işleri mekanlarınızda yenilik zamanı, duvarlarınızın boyaya mı ihtiyacı var, alçı işleri mi yapılacak yoksa baştan aşağı bir tadilat mı gerekli? Adam var mı ya? Deli Emrah Ramazan Giritli. 14 yıllık tecrübeyle Giritli Ramadan ve Deli Emrah yaşam alanlarınıza değer katıyor. Alın teri ve ustalıkla geniş ekipleriyle her adımı aynı titizlikle atıyor. Sizlere en temiz işçiliği sunmak için gayret gösteriyor. Giritli Ramadan 693-977-7507, Deli Emrah 698-675-6507. Sosyal medyada Facebook ve Instagram'da Ramadan Giritli ve Emrah Leyla hesaplarını takip edin. Adres Dinklerköy Filya. 14 yıllık tecrübe, özenli işçilik ve güvenilir hizmet. Deli Emrah ve Giritli Ramadan. Giritli Mümin neyin oluyor abi? Ramadan, Giritli Ramadan. Mümin abiyle birlikte çalışmıştık 4 yıl oradan. Aynen, çatı mı yapılacak? Jet Ömer'e ulaşın. Bir yere mi götürmek istiyor sizi? Jet Ömer'e ulaşın. Gece yarısı saat 12'de uykunuz kaçtı. Bizim Jet Ömer nerede? Hemen arayın. Ömer valla bak reklam yapıyorum ona göre. Hayranlar senden. Jet Ömer, Bursalı İsmet ve İspanyalı Ciermo. Bizden biri artık o. İşbirliğiyle anda çatılarınız ne su geçirir ne kar geçirir ne kar geçirir. Ömer şaşırttırdın beni de. Her türlü çatı işlerine bakar arkadaş. Çatı bu oğlum. Önemli yani, evde çatı önemli. Üstüne yağmur yağınca, kar yağınca geçmesin içeri. Jet Ömer, İsmet Agam, Ciermo. Bakar mısınız bu üçlünün işbirliğine? Harika. Bak. Uşak nere, İspanya nere? İşte buluşuyorlar. Orada ortak bir kültür yaratıyorlar, tamam mı? O ortak kültüre radyo ekleniyor. Sonra orada bir sohbet oluyor böyle. O sohbet arasında işte insanlar birbirlerini tanıyorlar. Diyorlar ki baksana ya bu kapçık ağızlı da. Nereden bulduk bunu gibilerinden? Of course be İsmet Agacım. Kral Radyo'nun dinleyenler kulübünün farkı bu. Her türlü çatınıza bakıyor adamlar vallahi hiç. Gece mi çatınız akıyor? Arayın. Öğlen saatinde arayın. Brajet Ömer, İsmet Ciğerme hafta sonu parti var, çatı akıyor. Anında. Fiyatları onlar belirliyor. Evet abi, hem böyle istediğiniz saat arayacaksınız ustalar. Adamlar usta mı ya? Master az mı ya? Ömer hemen Ivan'ı gönderiyorum. Sal oradan bir yeşil. Tabii oğlum. Ha, amcasıymış, tamam. Bacanak, pazartesi Kral Haşim'i satanlara karpuz ver yerler mi? Vermeyeceğim onlara. Pazartesi çok şikayet geldi böyle bacanak. İşte sen programa gelmedin, başka arkadaşı dinleyelim gibilerinden. Sığar mı dedim lan delikanlılar böyle şeyler. Yani bir gün iki gün programa gelmedik, tamam. Hadi programı bıraksak dinle. Oluyor mu böyle hemen adam satmak dedim.
1: Yapma abi dedi, işte karpuz meselesi falan filan.
0: Dedim bak bir daha olmasın. Çağırırım Ayıboğan Ömer'i. Zaten adam dedim emanetle geziyor belinde. Denk durun dedim. Anladın mı? Anladın mı?
2: Ve hemen akabinde Mesut Ago Fayansçılık ve tabii ki de Efarmı Gözhan Emin Avcı Celal ve Mert Avcı'yı tanıtacağım. Karabiberlerim benim, yavru kurtlarım, tüysüz kurtlar, çekirgelerim.

Karabiberlere şaba. Abi yediysek cebimizden, harcadıysak ömrümüzden işte. O kadar. Ştav. Yaşa. İsmet'ten Ciğermö'den, Jet Ömer'den dinleyenlere şaba. Pamukkale Turizm Atıl Kaptanım şaba. Bugün yayınımıza katılan yeni dinleyicilerimize şaba. Dur hoş tutalım onları da dinlesinler bizi. Şimdi onlar da yazacaklar İsmet şaba ne be ya. Bırak işte öyle bir şey hadi bakalım hadi. Hadi şaltır hadi çap gel.

Kapçı, kapça ama kapça. Yeni bir şey abi var, o kopçaya bassan oradan. Hangi kopçaya lan? Oğlum burada bir sürü kopça var. Ha hangi? Yap abi. Abi ne diyeyim, ne diyor bu arkadaşlar orada kopça? Abi sana yankı kopçası buldu diyorlar. Nasıl yankı kopçası oğlum? Gel lan gel. Gel burayı göster. Ben kopçaya bas diyor. Burada 1000 tane kopça var. Biz oradan basacağız, sen konuş. Ben size geleceğim. Basacağım şimdi. Nerede basacaksınız lan? Bastık konuş. Hış hış hış. Hangi kopçaya basayım, basayım, basayım, basayım. Niye oğlum yankı verdiniz, diniz, diniz, diniz, diniz. Yeni mi bu, bu, bu, bu, bu? Sezer ne oluyor oğlum, bunlar benden daha... Taş, taş mı atıyorlar, ne yapıyor bunlar lan? Oğlum kaldırsanıza yankıyı, yıy, yıy, yıy. Baksana bak Sezer be ya. Abi bir daha basacağız. Ben basacağım şimdi ben size. Basıp durmayın bu yankıyı, yıy, yıy, yıy. Yeni mi aldınız bu kopçayı, kopçayı, kopçayı? Niye oğlum böyle şeyler yapıyorsunuz, sunuz, sunuz, sunuz? Baba şimdi bak, bak, bak, bak, bak. Kaldır bunu, bunu, bunu, bunu. Ha, sanki düğünlerde şey yapıyormuş gibi hani şaba, ba, ba, ba, ba. Yankı kopçası bulmuşlar bana. Bulmayın oğlum. Düğünlerde yapıyorlar ya, hoş geldiniz, diniz, diniz, diniz, diniz. Şöyle alalım sizi sandalyeye, oturun, huzur, huzur, huzur, huzur. Şaba. Dur şimdi şabayı da şey yapacaklar, kopçayı. Basın lan kopçayı, orada yankılı konuşacağım. Çam çam çam. Bassanız oğlum, lom lom lom lom. Bacanam hoş geldin, din din din din. Nasılsın bakalım, lom lom. Manyak bunlar be. Arzu nasıl, nasıl, bu bu bu bu. Efendim Arzu Hanım hoş geldiniz, neziniz, eşleriyle biz de sizi şöyle sağ tarafa, fa fa fa fa.

Ne yapayım Aydın dın dın dın. Baksana koymuşlar larla. Oğlum kaldırsanıza şunu şunu şunu şunu. Aydın sen de ne yapıyorsun diyorsun. Adamlar kopçaya basıyor. Yeni kopça bulmuşlar. Bundan sonra yankılı konuş diyorlar. Sanki dağda bağırıyoruz biz kurt gibi. Abi basıyoruz dikkat et diyorlar. Basacağım şimdi ha. Allah basıp durmayın. Ay şimdi işte kurt kocalınca köpen oyuncağı olurmuş derler ya. Aynen böyle hele hele hele hele. Oğlum kullanmayın artık şunu kaldırın dırın dırın dırın dırın. Birin birin birin birin. Bıra bıra bıra bıra. Yapma ama. Ama yapma yapma.

Bastınız mı kol? Kapadınız mı yankıyı? Ha, kapamışlar. Bak ben haber vermeden basmayın. Yemin ederim koştururum bak size. Alırım Jet Ömer'den makinayı. Selam ağa, şemşim. Kaldırsanız oğlum şunu. Şunu. Ne yapıyorsun? Sıcakta çok gürültü yapma. Çok gürültü varsa sağ. Kapa radyoyu.

Vallahi İsmet sen grubu bayağı büyüttün yalnız ha. Dur bak Aşık Bakan daha İskender gelecek gruba. O da Avusturya'da yaşıyor. Avusturya güzel bir memleket. Efendime söyleyeyim. Gürkan'ı mı açalım? Hayır, istediğinizi açabilirsiniz. Hani gürültü var diyorsun ya Gürkan abi, çok meşhur bir lafı var. Yani sohbetten mi sıkıldınız, çok mu konuşuyoruz, şarkıları beğenmediniz mi? Radyonun on-off kopçası var. Tamam, onu demek istedim arkadaşım, estağfurullah. Arzu edersen dinlersin, arzu etmezsen dinlemezsin. So, nerede kalmıştım? Yani Haşim Aga daha İskender gelecek gruba, o da Avusturya'da yaşıyor. Kamyoncu kendisi. Ama oğlum İsmet sen kamyoncuları, minibüsçüleri bize bağladın ha. Ama şu an tatilde kapçık ağzı. Bir çalışalım bakalım biz burada. Biz de zamanda tatile gittik. Şimdi ben 2-3 hafta sonra yıllık tatilimi bir alayım İsmet. Etipi Vahşim. Almanya'ya mı gelirim? Belçika'ya mı gelirim? Sürpriz.

Sezer güzel mi bu? Hadise'nin güzel olup olmadığını sormuyorum. Jennifer Lopez gibi karı. Pardon kadın. So Hadise ara beni. Güzel mi şarkı? Biraz sonra şarkıyı dinleteceğim. Cem. Lan gene mi bastınız tınıstınız? Kopça ya. Yapmayın oğlum böyle şeyler. Lan. Sanki kına gecesine gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Değil mi? Kaldırın oğlum şunu. Ara beni Hadise. Arayalım bakalım Hadise'yi. Güzel bir şarkı, hareketli mi Sezer?

0: müsaadenizi isteyeceğim. Kurda senden Ayhan Agam yine sesli mesajı var. Kendisine önem veriyorum. Gerçekten baba bir adam. Şöyle bakayım bir daha bir çabalım.
1: Çok güzel.
0: Tamam.
1: Bir bakayım. Anlamlı.
0: Dur bakayım. Ne söylemiş Ayhan Agacığım? Bir dakikacık. Buyur Agacığım. Hani dur be ne oldu? Bak eko vermeyin buna. Aa, basamadık herhalde şeye. Dur bakayım.
1: Ha. Benden sana bu şarkı... Ha.
0: Söyle Ayhan Agacığım sen söyle.
1: Benden sana bu şarkı armağan olsun. Gençliğine Haşim kardeş. Haşim kardeş. Hadi bakalım. Çok da güzel bir şarkı. Çok da güzel ve anlamlı.
0: İşte bu benim Ayhan Agam. Nasıl konuşuyor tane tane böyle. Mesut şeyi hatırlatıyor bana. Yapa be. Elinize yüreğinize, anlayışınıza teşekkür ederim. Sağ olun varın. Kıymetli vaktinizi böyle bir iki saatliğine alıyoruz. Sohbet ediyoruz, dertleşiyoruz, gülüyoruz, ağlıyoruz, küfür ediyoruz. Ama Sokrates'i hep dinliyoruz. Enida othi uzenida demiş. Pan metro aristan. Her şeyin normali güzeldir diye değil mi böyle? Sağ olun canlar. Yediysek cebimizden, yedik harcadıysak da ömrümüzden diyor ya. Eskiler aynen öyle. Yediysek cebimizden, harcadıysak kendi ömrümüzden. 40 dağdan, 40 daldan, 40 ağaçtan, 40 taştan, 40'ların, 40 sudan, 40 kurttan sofranıza aşınıza bereket getirsinler efendim. Bereketli olsun ömrünüz zeytin ağaçları gibi. Sağ olun, var olun. Bir 10 dakika sonra yine birlikteliğimiz sona erecek. Kainatın insanlarına, eşrefi mahlukata, acayibül mahlukata çok çok selam olsun güzel İskeçemizden. Güzel İskeçemizde Yortes Palyaspolis, The Old Town Festival Continuum. Ustaya sormuşlar, her şeyi kaybettik be dayıcım, ne yapacağız? Üstad gözlerini kaldırmış, gençlere bakmış, cevap vermiş. Rakıyı koy, baştan başlayacağız.

Konu... Jet Ömer'in tutamadı kendini. Beşiktaş'ın bu hafta nokta nokta Fener'e. Yalnız Ömer, güzel maç olacak. Şimdi şaka bir tarafa. Fenerbahçe'nin de kaliteli oyuncuları, kaliteli ayakları var. Hakeza bizde de öyle. Yalnız bizim takım tam biraz oturuk değil de. Şimdi bu derbi 10. hafta olsaydı hiç. Gerçi biz Fenerbahçe'yi 10 kişiyle 9 kişiyle de Kadıköy'de çok seneler yendik. Abu Bakarlar, Gomezler falan böyle. 3-4'ler hatırlıyorsun değil mi? 3-4 baba. Nerede? Kadıköy 3-4. Of of. Aykan Agabaşşama. Şehrimizin, kasabamızın Kral FM'den tanıtımı ve reklamımı hepimize yarar. Bak onu bir söyleyeyim. İşte bu vizyonu biraz yerine getirmeye çalışıyorum ben. Bölgemizin incisi, İskeçemizin keşfedilmesine. Siz de yardımcı olun. Bilmediğimiz yerlerini ve aktivitelerini bana yazın ya da bana gönderin. Elinden geldiğince geziyorum güzel İskeçemizi ve köylerini, görüyorsunuz. Yorumlarda bana ekleyin, yorum yazın. Haşim şuraya gidebilirsiniz, şurada bunlar var diye. Çünkü İskeçemiz gerçekten çok çok güzel bir yer. Memleket çok güzel. Ben hep söylüyorum, dünyanın merkezi burası diyorum. Vallahi billahi bak bak bak bak bak. Açtılar yine bunlar ya, koyu yu yu yu yu yu. Yeni mi keşfettiniz siz bunu? İskeçe, the city that never sleeps, city of love and the city of lights, the city of angels. Her zaman söylüyorum, vaktiniz varsa, yolunuz buralardan geçiyorsa İskeçe şehrini, bizim Bugarbı Trakya'yı, Seres, Kavala, İskeçe, Gümülcü, Nedide, Aç, Komotin, Aleksandropol'u gezin. Bir gününüzü, iki gününüzü ayırın. Ama aşık olursanız siz bilirsiniz. Nickelback bu albümüyle şov yaptı. When We Stand Together sizlerle.

1965 yılında gitarist Rudolf Schenker tarafından Almanya'nın Hannover şehrinde kurulmuş dünyaca ünlü bir Alman hard rock ve heavy metal grubu kim? Aynen söylediğiniz gibi Scorpions. Ana vokalisti Klaus Main karakteristik sesiyle grubun simgesi haline geldi yıllarca. Ve en çok bilinen şarkılarından bir tanesi 1965 yılında kuruluyor. Hala devam ediyor grup çalışmalarına. Scorpions Hurricane.

İyi İsmet, Yunanca'yı da çözmüşsün mü oğlum? Bravo Palikarimu. Efkaristo güzel insan, yarın görüşmek üzere selamlar demiş. Kolaylıklar diliyorum İsmet. Ciğerimo thank you very much. Önerim sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Kısmet olursa yarın görüşeceğiz tabii ki.

Allah Sezer, anlamadım bir şey. Ben de niye geç açılıyor, neden böyle açılıyor? YouTube'da gönderdim, o şeye sayfaya basıyorum, açılmıyor. Kaçta yolluyor bu seslileri? Cık, bilemedim şimdi Sezer. Yarın bunları konuşalım oğlum, tamam mı?

Hurricane. Maneskin bilir misin abim? İtalyan rock grubu ama eski değiller. Yok, onları bilmiyorum Mehmet'im. Hatırlat, yarın dinletelim. Ya da varsa şarkı elinde bir gönder, onu yarın bir dinletiriz. Maneskin hiç de duymadım. Herhalde bizim zamanın kızanları dil onlar Mehmet. Bilemedi bu cahil aşım abin onu. Kolay gelsin Mehmet'im. Bir şey soracağım bu arada, tütünler bitti mi? Daha kırıyor musunuz? Var mı Mehmet? Eurovision kazananları ama seneyi unuttum. Ha! Allah, ben de pek hatırlayamadım Mehmet'im. Eyvallah canım. Mesut Ago fayansçılık, hayallerinizdeki mekanı yaratmak için Scorpions ve Mesut Ago ile çalışın. Scorpions mu? Bak, basmayın kopçaya şeye. Yankı kopçasına basmayın. Bir dakika, sponsorları okuyorum onu. Tamam mı? Ha. Onu ayağınız denk alın. Ha. Bir haftalık tütün kalmış. Tamam, bereketli olsun bakalım tütününüz. Tamam Osman'ım, kolay gelsin. Annene babana da çok selamlarımı söyle. Yalmadan yükselen ustalıktan 20 yıllık tecrübesiyle Mesut Ago, büyük küçük her çeşit fayans işinizde uzman işçilik ve kaliteli malzeme ile temiz işçilik, zamanında ve kusursuz teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. Mesut Ago, telefon numarası 699-4658-208. Facebook'ta Mesut Tülin, Instagram'da da tülin.mesut hesaplarını takip edebilirsiniz. Yalınlı'da ustamız. Mekanınıza değer, kaliteye güven katın. Mesut Ago Fayansçılık. And finally, Efarmoges Alemi ünlü Avcı Celal. Evlerinizde ve iş yerlerinizde 40 yıllık tecrübesiyle, sarsılmaz kalitesiyle hizmetinizde Avcı Celal ve babadan oğla Mert Avcı ile devam eden güvencesi ve 1000 metrekarelik modern tesisine son teknoloji CNC ve tam otomatik makineleriyle hizmetinizde. Alman devri Rehau PVC sistemleri, yüksek kaliteli LVI alüminyum ve isteğinize özel tasarlanan panjur ve cam çözümleri. Hayalinizdeki konfor ve güvenliği tam ölçüsünde üretiyor. Adres İskeçe Lefkopetra yolu 6. kilometrede Efarmoges Alüminyum Avcı Celal. Sabit telefon 2541-031-506, cep telefonu 694-4552-508. Sosyal medya ve Instagram üzerinde Avcı alt çizgi Celal olarak takip edebilirsiniz. Avcı Celal, kalite tesadüf değildir, 40 yıllık ustalıktır.

Bu güzel alkışların en büyüğü tabii ki Radyo Kral'ın Dinleyenler Kulübü programının siz kaliteli ve kıymetli dinleyicilerine gelsin. Çok çok çok çok alkışlıyorum yine sizi. Kıymetli vaktinizi bir nebze bize de ayırdığınız için sağ olun, var olun. Diğer kocaman alkışlarım Village Market Selo'ya, Club Fadozopoli'ye, Tostekütü Bobo Bekili'de, Avin Drive Şaban Bandak, Güneş Gold Kuyumculuk, Master Travel Dürüm Gökçeler, Muz Stüdyo Yasıköy'de, Serhun Deloğlu Cenaze Hizmetleri, Genus B, Blue Electric, Perihom Züccaciye, Çilek Mobilya, Fayansçılık Mesut Ago, Ramadan Giritli Deli Emrah Boyama ve Alçı İşleri, Avcı Celal, Avcı Mert, Alüminyum İşleri, teşekkürler sponsorlarımıza. İşbirliğiniz için çok çok teşekkürler, sağ olun. Radyonuz açık, gönlünüz huzurlu olsun. Gök Tengri Çalabım Allah gönlünüze göre versin. Hoşçakalın.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Kral FM 100 reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
7: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
6: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
7: The Chef Ünal Sakarkaya köyü Lefkopetra'da
6: soframızda yeriniz hazır. Lezzet

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

zerpe yatıyordu önümüzde pişmanlık. Aylardan Eylül'dü örttü.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
1: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi. Bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor. Makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
4: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
3: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
4: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
3: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
4: Bölgesel boyama parlatma.
3: Oto farlarının boya ve parlatılması.
4: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
3: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
4: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
3: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
4: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Orucu, o dudağı.

yeter, yeter, yeter. Yeter, yeter. Aydın ses ver. Çok mersi canım. Sedat ses ver. Allah kahretsinlere bak. Ataman. Çok harika. En güzeli benimki. Başlayabiliriz.

Yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere

başında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamım biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulun. Başım belada, adamım biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancam.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkınızın.

Ben çocukken tatil günleri maile toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

eski şarkılar. Nerelerde kaldılar? Çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.